Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Şanlıurfa türküsüyle başlıyor. Ordunuz gitti, Muş'a dayandı. Adile Kurt Karatepe sizlerle.

Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyoruz. Seher Yeli Nazlı Yare, kaynak kişi Aşık Kul Ahmet ve seslendiren Elvan Sevim.

Trabzon'a doğru uzanıyoruz şimdi. Tarlaya ektim soğan. Kaynak kişi Hüseyin Birincioğlu, derleyen Ahmet Yamacı ve seslendiren Murat Aldemir.

0: TRT Türkü.
1: Sobalarında kuru da meşe yanıyor, Mehmet ağam da üşümüş de donuyor, Boncuklu'nun gelini de ortalıkta dönüyor, aslanım da efeler. Özay gönlümden alınan bu Denizli türküsünü Sevim Seçkin'den dinliyoruz.

Seher Yeli bir tokat türküsüyle devam ediyor. Aşıp aşıp garlı dağlar gelirsin. Kaynak kişiler Yusuf Taş ve Sadık Keşan, derleyen Muzaffer Sarı Sözen ve seslendiren Köksal Coşkun.

Kırşehir türküsü var sırada. Bağışla sevdiğim Hakk'ı seversen. Kaynak kişi Neşet Ertaş, derleyen Tuğran Engin ve seslendiren Nursaç Doğanışık.

Ali Rıza Zorlu'dan alınan bir Muğla türküsüyle devam ediyor Seher Yelim. Bağlamam Üç Telli. Tülin Berbergil'in yorumundan dinliyoruz.

Malatya'ya doğru uzanıyoruz. Bir can bir canı severse. Kaynak kişi Kemal Keskin, derleyen Ahmet Sezgin ve seslendiren Nihat Erdağ.

Aşık Özlemi'den alınan Sabahat Akkiraz'ın derlediği bir Amasya türküsü dinleyeceğiz. Hediye Hüseyin Ağoğlu'ndan. Bugün benim efkarım var, zarım var.

0: TRT Türkü.
1: Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı. Elimden aldılar yari, garip garip ötme bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dahi sen katma bülbül. Celal Güzel Ses'ten alınan bu Diyarbakır türküsünü Yavuz Bingöl'den dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ettiler dost nazarında. Çiler Şatıroğlu sizlerle. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları altüst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binler başkent Millet Bahçesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone show ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yıl özel vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı. Belgenin adı İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra Değişime Yön Veren Türkiye. 69 sayfadan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin Türkiye'ye dair yeni dönem hedefleri yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Verililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeye

amaçlıyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki taciz iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece vahim olduğunu belirtti, sürecin yakın takipçisi olacağız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek, silahlı suç örgütü adına bir kişiyi arayıp tehdit ederek para talep ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kureş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bugün ve yarın yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ankara ve İstanbul'da yağış öngörülmüyor, İzmir'de ise rüzgar etkili olacak. İran'la ABD arasına varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Ayrıca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç başlayacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. TRT Radyo 1'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ama ille de hayırlı olsun efendim. Bugün 15 Ağustos, Cumartesi, ben Deniz Sabahat Aslan, TRT Türkü'de sabah diyerek sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü'de yayın için İstanbul Radyosu stüdyolarındayız. Ve bugün program yapımcımız Sevinç Demirkaya, teknik yapımda, kumanda masasında sevgili Ebru Dezgahçı oturuyor. Efendim bugün hemen ilk türkümüzü sunarak sizlere programımızın açılışını yapalım. Sonrasında 7.30'da yol durumunu biraz anlatalım. 8 olduğunda hava durumu hakkında zaten bilgilendirmeleriniz oldu ama bir kez daha anımsatalım ve ardından sizlerden gelen mektuplarla program devam etsin. Bedi Akarçuk okuyor önce. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı, bir yar için terk eyledim dünyayı. Linka bak diyecek.

Saatimiz 7.16, 15 Ağustos Cumartesi, TRT Türkü'de sabah yine yayında. Ve programımızı açtıktan sonra Bedi Akartürk'ün ardından Celal Bakar'ın sesi ulaştı efendim. Haydi bizim evde şeker lokum badem var, yavaş yürü arkamızda Adem var dedi. Ve Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle yad ettik. Ahmet Özdemir'den derlemiş bu Konya türküsünü. Devam ediyoruz bu kez, diyecek ki dağda kızıl ot biter. Tabii Halil İbrahim diye anılıyor ve Musa Eroğlu. Sesi size ulaşıyor.

Efendim Zara'yı dinledik. Aşık Emrah'tan bir deyiş okudu. Bir tipiye yakalandım kış günü. Nasıl işte anlamadım ne bilem dedi. Ve şimdi aşkım beni deleyledi. Yaktı yaktı küreyledi diyecek. Neşet Baba'ya şöyle kulak verip rahmetle analım. Ve Kırşehir'e doğru yola çıkalım.

0: Yol durumu.
1: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle otoyolun Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapatılı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler Orhanlı Kavşağı öncesi Kurtköy gişelerinden çıkış yapacaklar ve sonrasında da Şekerpınar gişelerinden D100 karayoluna bağlanacaklar ve İstanbul yönüne giden Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler de Orhanlı Kavşağı öncesi Şekerpınar gişelerinden çıkış yaparak yine D100 devlet yoluna bağlantı sağlayabilecekler. Kurtköy Kavşağı'ndan çıkış olacak ve çalışmalar her gün saat 22 ile 06 saat

0: saatler arasında olacak. İzmir Çevre Otoyolu Örneköy Köprüsü 0 ila 1. kilometreler arasında derzlerin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Sol ve orta şerit trafiğe kapatıl durumda. Trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Gebze Orhan Gazi İzmir, İzmir Körfezi geçinti ve bağlantı yollarının dahil olduğu bölümde otoyolun 5 numaralı kapsamında yine 9 numaralı kontrol noktalarında 73 ila 75 kilometreler arasında şev bakım ve onarım çalışmaları yapılması planı var. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım sol ve orta şeritlerden devam edecek. Anadolu Otoyolu akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle söz konusu gişe adaları ve kanopilerin yakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar esnasında akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak devam edecek. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 8 ila 38. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'ta başlayan çalışmalar 21 Ağustos'a dek devam edecek. 08 ila 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Denizli il sınırı Çavdur-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri arasında bölümlerin kaplama çalışmaları yapılıyor. Yüzeylerde bu nedenle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Bu nedenle Ankara yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım bölünmüş yolun diğer yönünden çift yönlü olarak devam ediyor. Çamlıbel-Sivas il sınırında bulunan yolun 53 ila 57. kilometreleri arasında yine üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Efendim 7.35'ü görüyoruz şu anda saatimizde ve biz devam ediyoruz yol durumu ardından. Hemen şimdi bir Kırıkkale yolculuğu yapalım. Hacı Taşan'ın muhteşem türkülerinden biri. Giden ay tutulur mu, bala duz katılır mı? Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz düetiyle sizlere yankılanacak efendim.

Efendim 15 Ağustos günlerden cumartesi TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından yayındayız canlı canlı. Radyomuz TRT Türkü, programımız TRT Türkü'de sabah. Belki siz bizi şimdi duyuyorsunuzdur ve mesainin yoğunluğundan kurtulanlar da bir cumartesi gününde aileleriyle birlikte biraz sonra kahvaltı masalarında olabilirler. Bereketli, şifa olsun efendim. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Her zamanki gibi sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçiğe kolaylıklar diliyoruz. Allah saklasın her birinizi. Az önce türkümüzde Ümit Tokcan dedi ki, karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâre gidenler. Ürgüplü Refik Başaran'ın türküsünü Cemalettin Gençtürk notalandırıp repertuarımıza kazandırmıştı. Tabii ondan önce rahmet olsun Oğuz Yılmaz, Nazlı Öksüz'e eşlik etmiş, onu da duyduk. Bir de ona rahmet dileyelim. Sevim Çiştemirkaya ve Ebru Dezgahçı, bugün ekibimiz muhteşem yine. Ve şimdi Nezahat Bayram'ı rahmetli yad edip o muhteşem sesini duyalım. Meşeler gövermiş, varsın göversin, söyleyin huysuza durmasın gelsin. Bir Kızılcahamam türküsü Emine Ünler'den Sarı Sözen hocamız derlemiş.

Tam 7.50 görüyoruz saatimizde ve ölümsüz sesiyle duyduk onları. Önce Nezahat Bayram, ardından da Ahmet Sezgin. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam diyerek bizi Çorum'a götürdü. Biz de onun ölümsüz sesini duymuş olduk. Rahmetle yad ettik hem Nezahat Bayram ustamızı hem Ahmet Sezgin'i. Niyazi Biçerel'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Çorum türküsüydü. Şimdi Karanfil Ekeceğim Sağlan Gel Bakacağım diyecek Emel Taşçıoğlu, Mehmet Demiroğlu'ndan Arif Çelik'in derlediği Çankırı türküsüyle.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah programındayız ve programımız devam ediyor. Az önce Hüseyin Turan'ı dinledik. Harman yeri yarıldı, annem bana darıldı. Şu dakikalarda meteorolojik görünüm hakkında birkaç cümleyi aktaralım sizlere. Genel olarak yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in güneyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısına sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Artvin, Ardahan çevreleri ile Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğusu, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu ve Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Tekrar anımsatalım, Artvin, Ardahan, Rize, Bayburt'ta yoğun yağış bekleniyor ve rüzgarın da fırtına şeklinde eseceği bölgeler var. Özellikle Kuzey Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda saatte 60 ila 80 kilometre hızla esecek. Ve bölgelerimizdeki hava durumuna göre illerin sıcaklık değerleri. Bursa 20, Çanakkale 29, İstanbul'da 29, Kırklareli 28, Denizli 34, İzmir 35, Muğla yine 34, Uşak 29, Adana 35, Antalya 37, Burdur ve Hatay 32, Ankara 29, Eskişehir 30, Konya 31, Niğde 29, Bolu 27, Düzce 28, Kastamonu ve Zonguldak 26, Amasya ve Rize 27, Samsun 28, Trabzon'da 27, Erzurum 25, Kars 26, Malatya 33, Van 30, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Mardin 34, Şanlıurfa 30 derece olacak. Ve tekrar anımsatalım, yine Artvin, Rize, Hopa, Bayburt'ta yoğun yağış bekleniyor. Lütfen sel baskınına karşı dikkatli olalım. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 8:01 dakika geçiyor. İkinci saat dilimiz başladı. Sizlerle ortaklaşa yürüteceğimiz bölüm. Ve bir İstanbul türküsü dinliyoruz. Nuri Halil Poyraz'dan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Sendeki kaşlar bende olaydı. Ayşe Engin Aslanca seslendiriyor.

TRT Türkü'de sabah 15 Ağustos itibariyle bugün yine sizlerle buluştu ve şimdi açtıysanız radyonuzu tekrar güzel bir gün dileyelim. Hayırlı uğurlu sağlıklı olsun efendim gününüz. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sevinç Demirkaya'nın yapımcılığında kumanda masasında Ebru Dezgahçı var. Bendeniz Sabahat Aslan. Sizlere saat 10'a yaklaşınca yedek seslenmeye devam edeceğiz. Az önce Aysun Gültekin'i dinledik. Çok güzel bir Erzincan türküsüdür efendim. Salih Dündar'dan derlenmiştir ve Haydar Tel Hüner kaynak kişisi olarak da imzalandı. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, ölmeden o yâri bir daha görek. Bu arada tabii varyant olarak Erzurum'da da okunur. Ancak Salih Dündar bilindiği gibi Erzincan'ın çok önemli kaynak kişilerinden biridir. Ve sizlerden gelen istek ve dilekler bölümüne başlayacağız. Ancak hemen türkülerimize devam edelim. Bugün cumartesi, bir türkü daha dinleyelim Erzurum'dan. Tuncay Kemertaş yorumuyla ulaşsın. Sarı Sözen hocamızın Faruk Kaleli'den derlediği türkü. Giydiğim aldır, al dudak baldır. Ne güzel haldır akşam olanda.

0: TRT Türkü.
1: Dağlar duman böyle, halim yaman böyle, geçti zaman böyle. Mahzuni Şerif'in ölümsüz türküsünü birlikte seslendirecekler Sabahat Akkiraz'la Mahzuni Şerif.

Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, bilmem ağlasam mı ağlamasam mı. Efendim, Maraşlı aşık Mahsuni Şerif'in bu ölümsüz aşıklamasını Songül Kali'den dinledik. Ve şu dakika itibariyle program ortağımız olan sizlerden gelen birbirinden güzel iletiler, muhteşem cümlelerle süslenmiş görüyorum. Hemen Gürol Seçil Kara'nın herkese bu cumartesi sabahından selamını ulaştıralım. Muğla yatağından selamlıyorum size. Türkü dinleyicilerine ve yatağın halkına armağanım olsun diyor. Hatice Ünal Acıbayam Kerekçi'den günaydın diyor. Sevgi selam bizden. Ve Turan Hocam, Turan Akman Erkılıç. Bugün sevgili Sevinç Demirkaya ve Ebru Dezgahçı ile de paylaşmak istedim, dinleyicilerimize de ulaşsın. Diyor ki ben bugün bir değişiklik yaptım. Gerçekten değişiklik. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, sabah atını ve çalışma arkadaşları. Eskişehir'den selamlar. Bir an programı benim sunduğumu varsayalım. Bakın neler diyeceğim. Türküler güzel.

Birliktir, kardeşliktir, barıştır, türküler eksik olmasın. Çünkü türkü eksilirse gönül eksilir. Türkümüz bizlere hep programları sunan Pınar ve Sabahat Hanımlarla birlikte Nuray Soy'dan Kerem Bulut, Servet Sever, İnsan Sever dedim ben, bunu biliyorum. Sevinç Demirkaya, Emine Yılmaz, Ebru Dezgahçı, Ahmet Şenses ve tüm emek verenlere armağan olsun. Şimdi önce rahmetle andığımız Karadeniz'in gürül gürül sesi Kazım Koyucu'dan Narido. Ardından bir dilek tutun bakalım hangi türkümüz? Vallahi çok güzel, ben böyle diyorum diye Turan Hocam bir gönderme yapmış. Hemen bu anonslu o halde siz anonsluyorsunuz. Farz ediyorum ve diyorum ki bu kez de kara gözün ay badam, o dedi yok yok. O ne gelsin Aygadan dedim yok. Seren Ersin seslendirecek. Huşenk Azeroğlu'ndan Şenel Önaldın derlediği Azerbaycan ezgisi.

Değil mi? Efendim bir Azerbaycan ezgisi daha ulaştı sizlere. Bu kez Cavit Tebrizi dedi ki her mühnete dözerem sonra beni sınayar, kınayar dedi. Sevgisini anlattı. Ve Sezgin Daşdemir yazdılar bize Muğla Dalaman'dan hayırlı bir yayın diliyoruz diyerek trafik kurallarını anımsatmış ve kızları için ve hanımefendi için türkü istiyor elbette. Ahmet Ersoy Denizli Yüreğil Köyü'nden selam gönderiyor. İsmail Akgün TRT Türkü dostlarına Araklı Trabzon'dan selamlar gönderiyor. Gürol Yavuz da Eskişehir Miyazlıkçık'tan bizi selamlamış. Aleyküm selam. Muğla Dalaman'dan yazıyor Sezgin Daşdemir dedik. Merit Karacı da Konya Cihanbeyli'den herkese selam gönder. Sıradaki türküyü de hem bize hem de dinleyicilerimize armağan ediyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden selamlıyor ve eşi Cevriye Hanım'la oğlu Selçuk için türkü istemiş bizden elbette. Sefai Özdemir günaydın ülkemin güzel insanları diyor ve tüm türkü dostlarına bir de bize türkü armağan etmek istemiş. Erdoğan Oktay da Ceyhan'dan selamlıyor. Torunları Zeynep, Zehra, Ayşe Ayaz ve Fındık Beren için türkü istiyor. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs Ormancık köyünden bizi selamlayarak fındık toplayıcılarına, tüm çalışanlara armağan ediyor türkümüzü. Sakarya Diyaliz'den yazıyorum Mehmet Çakmaktaş. Biz de şifa diliyoruz. TRT Türkü yapım yayın ekibine ve bütün ülkemize türkü armağan ediyor. Az önce Turan hocamız demişti ya, ben sunum yaptığımda derim ki şimdi sizlere bir sürpriz yapıp Diloyar diyeceğiz. Hadi bakalım sürpriz türkümüzü dinleyelim.

Saatimizde 8.40'ı görüyoruz. İkinci saat dilimindeyiz. 15 Ağustos günlerden cumartesi. Efendim Engel Balıkları dinledik. Celal Güzelses'in gerçekten muhteşem bir eseri. Dedi ki, dedim Adil Efendi gel kıyma bana. Gerçekten senfoni yazılsa ancak bu kadar güzel yazılır. İşte bizim halk

Adile Efendi, gel kıyma bana. Gerçekten senfoni yazılsa ancak bu kadar güzel yazılır. İşte bizim halk müziğimizin güzelliği burada. Değerli dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iletileriniz geliyor, ulaşıyor. Sakın demeyin ki Sabahat Hanım iletimizi okumuyor diye. Biraz bugün cumartesi günü olduğu için fazla türkü dinletelim istiyoruz. Ancak çok güzel iletileriniz var. Adana'dan Seyit Alas yazdılar. Bütün TRT türkü sevdaları için türkü istiyorum diyorlar. Hasan Kutlay, Mersin Bozyazı'dan TRT türkü ekibi ve dinleyicilerine günaydın dileklerimizi, selamımızı ulaştırıyorum diyor. Efendim, gel ha gönül havalanma dünden beri isteğinizdir biliyorum. Belki mırıldanırım biraz sonra. Okan Ulay diyor ki Tokat Sile'den tüm çalışanlara ve dinleyicilere saygılar, sevgiler, iyi yayınlar. Bir mukabil Kazım Ülgü, Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden güzel ülkemin güzel insanlarına diye Instagram'dan da bize seslenmiş. Daimi dinleyicimiz Selahattin Erzi, çok teşekkür ederiz. Yıldız Hanımefendi'ye lütfen selamlarımızı söyleyiniz. Sıradaki eser kendilerine armağanımızdır. Bizden de size saygılar. Siz de iyi ki varsınız. Gülten Kaymak, Edirne'den günaydın diyor bütün ekibimize. Kolaylık dileğinize çok teşekkür ederim. Siz de hoşça kalın. Hüseyin Uslu 06 plakayla ne güzel yazmış. Çamdere diyor ki hayırlı sabahlar. Sabah sabah siz dinlemek huzur veriyor. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz efendim. İyi ki varsınız. Sıradaki türküyü Çamlıdere Atçaköy'ümdeki Uslu ailesiyle Ankara Mobilyacılar Sitesi'ndeki arkadaşlarına armağan ediyor. Çalışanlarla birlikte çok teşekkür ederim. Ve çok güzel bir Rumuz Polis Müzesi diyor sevgili Recep Filan. Çanakkale Balıkesir yolundan herkese selamlar diyor. Aleyküm selam efendim, yolunuz açık olsun. Sıradaki türkü tüm dostlara armağan olsun. Ben de size saygı sevgi sunuyorum efendim. Ve Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, yine gününüz aydın olsun diyor. Müjgan Kızılkaya, tabii ki Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'nü asla unutmamış. Onlara selam gönderiyor. Ali Ekber Çiçek'ten vaktimiz kalırsa mutlaka türkü yayınlarız. Olmazsa yarın da buradayım. Ama bugün de mırıldanırım. İsmail Yalabık Berlin'den selam gönderiyor. Memleketim Uşak ve herkese selam olsun diyor. Aleyküm selam, gurbet eldeki bütün dostlara selamımız ulaşsın. Bayram Gökçen Fethiye'den yazdı. Osman İnan Ankara'dan, İlyas Aydın yine trafik kurallarını anımsatmış. Ali Cengiz şöyle diyor. Yılların eskittiği benle gönüllere taht kuran TRT türküyle başlayan bir günün güzelliğini TRT türküde bizi buluşturan türkü sevdalısı gönüllere, dinleyicilere, yayın yapım ekibine ve dün yayında adımı duyan 80 yaşında zamanında köy muhtarımız olan Mehmet Kaçar amcama da bir türkü armağan edelim bu sabah, gönlü şeylensin. Efendim siz hep şen olun diye biz buradayız. Ben Deniz'e ve bütün arkadaşlarıma selamınızı aldım başım üstüne. Hemen özellikle sevgili Mehmet amcamıza, sizler olmak üzere başta türkümüze armağan edelim. Bir tapkır göger çinim harmandadır. Her kimin yarı varsa dert ondadır, gam ondadır. Bir öt güvercinim diyecek Münevver Özdemir. Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan Mehmet Özbey'in derlediği bir Kerkük türküsü.

köprün ağırlıktır, güzellik bir varlıktır. Şal aba giyinenler sevdiğine layıktır dedi. Sevim Seçkin yorumuyla dinledik Mehmet Özbey'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü. Ve Ömer Ali Dal Denizli'den günaydın deyip selam göndermiş. Aleyküm selam. Mithat Kaykı da Edirne Uzun Köprü'den bizi selamlıyorlar. Ve annesi Gülizar Hanım'la Mefaret Hanım ve Rahmi Taş'tan için tabii ki türkü armağan ederiz. Adnan Önem Aydın İfeler'den bizi selamlıyor. Kahramanmaraş'tan Mehmet Turan'da yine selam gönderen dinleyicimiz. Mehmet Cansız Osmani Hasanbeyli Yaylası'ndan hayırlı işler dileyerek eşi Zeliha Hanım, oğlu Tolga Han'la kızı Tülay Tuğba, torunları Ela, Arzu, Asel, Naz için türkü istemiş. Siz de Allah'a emanet olun. Behiye Özgür mutlaka bizi dinleyerek ve eşi Bülent Bey'e türkü ister Paşalar Köyü halkı ile birlikte Uşak'a selamlar efendim. Ve Mehmet Akyıldız Trabzon'dan yazdılar. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten selam gönderdi. Abuş Bakır Atay Ankara'dan yine bizi selamlıyor. Gülşen Hanım'la çocukları için Onur Bakır, Emre Bakır ve bütün radyo dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Namık Uras diyor ki yüreklere giden yol türkülerden, türkülere giden yol TRT Türkü'den geçer. Bize bu yolda güzellikler yaşatan TRT Türkü ekibine Niğdebor'dan selamlar. Aleyküm selam, sevgi saygı bizden. Bu yolun yolcularına da tabii ki türkü armağan ederim. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın diyor. Selamınız başım üstte Sabri Orbay'da Akşehir Pazarkaya Köyü'nden herkese selam göndermiş ve babası Mustafa Orbay'la oğlu Gökay için türkü istiyor. Siz de sevgiyle kalın. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Zeki Gül Eskişehir'den bize selamlamış. Devrek için de selamı var. Suna Koçak daimi dinleyicimiz. Mahsuni Baba'da çok dokundu değil mi? Çok güzel yorumu tabii ki. Ve Gülnaz Malbastı Delal Sıdık'a Tavukçu. Ben bu üçgeni asla unutmuyorum. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın diyerek iyi bir hafta sonu diliyor. Antalya'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve teşekkür ederim Ali Kaya, İzmir'den bizi selamlıyorsunuz. Ahmet Kiraz İzmir Selçuklu'dan selam gönderiyor. Necmi Akyol'da iyi yayınlar diliyorum değerli sanat insanları. Sıradaki Türkiye eşim ve çocuklarımla Ali Eren ailesi için istiyorum derken Gürcan Hüspal'da yağmurlu olduğunu söylüyor Mersin'den. Selam göndererek efendim bereket yağmur olsun. Yılmaz Karayaç Kütahya Gediz'den yazdı. Benden de size selamlar. Tüm pazarcı kardeşlerime de bereket bolluk diliyorum. Konya Güney Sınır'dan Ormancı Mustafa Bey yazdılar bize. Fahri Özdemir Osmaniye'den emniyet teşkilatımıza, Osmaniye Emniyet Teşkilatımıza türkü istedi. Vehbi Aksungur Ermenek'ten yazıyor ve hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa diyor. Çok manidar buluyorum değerli Muhsin Tozlu. Mesaj yazdığıma bakmayın. Sabah kalkınca TRT Türkü'yü açarım ve sessizce dinlerim. Zaten kalabalık değiliz. Bir hanım, bir ben. Kahvaltıdan sonra iş yerime giderim. 10 dakika sonra da iş yerimden dinlemeye başlarım akşama kadar. Açmayalı televizyonu yıllar oldu. Sevgili Sabahat Hanımefendi ve ekibe, türkü sevenlere selamı gönderiyorum. Farzdı benim için okumak çünkü siz genellikle yazmazsınız. O halde iki sürpriz türkü dinletelim.

Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Hasan Özel yorumladı, sesi size ulaştı. Yücel Paşmakçı hocamıza rahmet diliyorum. Sevgili sanatçı arkadaşımız Sekin Büyükkaya'dan derlemişti bir Ardahan Hanak türküsü. Çok da sevilir. Efendim Bilge Baran bize yazdılar. Üçüncü saat dilimimiz başladı, bir cumartesi günü yayındayız. Sevinç Demirkaya hazırladı, Ebru Dezgahçı sesleri ulaştırıyor. Bilge Baran diyor ki günaydın sevgili TRT Türkü. Yine bize uzun yollarda arkadaşımız TRT Türkü oldu. Sıradaki türküyü birlikte yolculuk yaptığımız abim Mikail, eşim İsmail, torunum Afra ve tüm türkü severlere armağan olarak istiyorum. Malik Yapar bize hep Berlin'den yazar. Ankara'dan günaydın demişler. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Diyor ki güzel sabahlar, güzel vatanımıza dünden itibaren ayak bastık. Berlin'deki türkü dostlarına sıradaki türkü armağan olsun. Hoş geldiniz efendim. Turan Akman Erkılıç ne kadar kibarsınız diyor ki gerçekten Sabahat Hanım sürpriz oldu. Narino sürpriziyle neşelendik. Hiç eksik olmayın. Herkese selamlar. İyi ki sizleri uzaktan da olsa tanıma olanağı bulmuşuz. Gönülden teşekkürler. Kadir Şinas dinleyicilerimiz sizler için buradayız. Emine İkinci. Trabzon yağmurlu mu? Bereketiyle olsun. TRT Türk ailesine, dinleyicilerine ve can hemşerim Sıdıkı Tavukçu'ya hayırlı yayınlar diliyorum Sabahat Hanım diyor. Sevgiler Emine Hanım. Dualarınız bize ulaşıyor. Bilal Demirci Muğla Fethiye'den selam göndermiş. Aleyküm selam. Sevgi ve umut dolu bereketli bir gün olsun inşallah. Anneciğim için ettiğiniz duaları da bütün Rabbime ulaşmasını rica ediyorum. Tabii ki ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir diyoruz biz ama o ustamızın okuduğu bir güzel türküyle size sürpriz yapacağız. Şimdi sırada o sürpriz türkü. Az önce istediniz ya, bakın kim söylüyor.

9.15'i görüyoruz saatimizde. 3. saat diliminde TRT Türk'te sabah cumartesi günü yayınında. Servet Coşkun yazdı bize, hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum diyerek ve Ayşin Varol'da Sakarya'dan selamladı. Az önce İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nun birbirine bağlı türkülerle yaptırdığı bir Doğu Karadeniz ve Çukurova gezintisi, Mersin, Silifke, Afyon, Burdur diye dolaştık. Başına bağlamış taslar diyerek başladı ve bütün o bölgeye selam göndermiş olduk. Burdur'dan yazan dinleyicilerimiz çok sevinmişlerdir. Ali Yöntem yazdı bize. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın diyerek tüm türkü dostları için türkü istiyor. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyümüzden, Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderen dinleyicimiz. Yusuf Siyah Gönen de Konya Çumra'dan selamlıyor. Çumra halkı ile radyo dostlarına iyi bir hafta sonu dileğiyle türkü armağan ediyor. Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden dostlara selam demiş. Hüseyin Uslu diyor ki günaydın TRT Türkü, Çamlıdere'den selamlar. Aleyküm selamlar. Ankara'da ve Çamlıdere Atça Köyü'nde bulunan Uslu ailesine ve bize türkü armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederiz. Selam türkülü yüreklere. Kullanıcı adımız böyle. Muhteşem. İzmir'den selamlıyorum sizleri. Sıradaki türküleri türkü dostlarına armağan ediyorum demişler. Var olunuz efendim. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selam gönderirken Ahmet Ersoy da Denizli Yüreğil Köyü'nden selam, sevgi, saygı diyor. Bir mukabil efendim türkü armağanımız hemen ulaşacak. Hüseyin Şahin çok kıymetlisiniz. Almanya Gelsenkirchen'den bizi unutmayışınız mutluluk veriyor. Selam, sevgi, saygı bizden efendim. Tabii ki size türkü armağanımız var. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan yazdılar. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden ve Ali Yöntem, Zeki Başoğlu, İbrahim Ay Akçakoca'dan diye selam gönderdi. Fındık toplayanlara kolaylık dilekleriyle birlikte. Sinan Kuruoğlu da diyor ki hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sağ olunuz. Erzurum Hınıs'tan sesinizin ve sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Türkü dinleyicileriyle operatör ve şoför arkadaşlara türkü armağan olsun. O halde Hale Gür okusun bu kez türküsünü. Bak şu dağın kaşın karesine nişan çekmiş arasına. Fatma Günyıl'dan derlenen bir Isparta türküsü Muzaffer Sarı Sözen'den repertuarımıza gelmiş.

9.22 çok güzel bir Burdur türküsü dinledik efendim. Aziziye Köyü'nden Hamdi Özbay derlemişti yöre ekibinden. Uğur Önür de seslendirdi. Kemanesiyle de muhteşem yorumluyor zaten. Evlerinin önü iğde, iğdenin dalı iyi boya yerde diyordu. Ve biz devam ediyoruz. Üçüncü saat dilimizden hızla akıyoruz. Hemen şöyle dinleyicilerimizi sıradaki akışa göre selamlayalım. Tamam Türk İzmir'den selamladı bizi. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan bütün ekibimize selam gönderiyor. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti selamlar sevgiler Gemere'ye ve bütün Sivas'a. Neşet Baba'nın türküsünü dinlettik size. Okan Ulay Tokat Sile'den TRT türkü dinleyici ve bizlere sevgiler saygılar demiş. Bir mukabil diyorum efendim. Hasan Yavuz Soy Uşak Eğlence Köyü'nden selam göndermiş. Kucak dolusu sevgi selam bizden de olsun. Recep Bodur da İskilip'ten Çarşı'nın Doçentinden TRT Türkiye selamlar diyor. Tabii ki Neşet Baba dinlettik, mutlu olmuşsunuzdur. Adana'dan selamlıyor Hakan Bağra. Sabahınız gününüz hayır olsun demişler. Ve çok teşekkür edelim Bilal Demirci. Muğla Fethiye'den selamlar. Sevgi ve umut dolu hayırlı bereketli bir gün olsun. Anneciğinize Cenab-ı Allah'tan şifa dilerim demişsiniz. Allah razı olsun. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Yarın söz veriyorum size okuyacağım. Ve Seyhan Kabadayı çok güzel.

İletiniz, teşekkür ederim. Bolu Köroğlu Yapraklı Yaylası'ndan bizi selamlamış. Lina'ya tabii ki türkü armağan ederiz ve kalbimize iyi gelen insanlara denk gelelim yeter. Merhaba, mutlu hafta sonları diyen Emine Demir Atamer'in dileği ulaşsın. Hemen türkülerimize geçelim. Yine dilek tutun, bakalım hangi türküler?

Çözdal, çözdal dedi. Garabaş koyunu güde güde getirdim, getirdim de çam ardına yatırdım. Bir Denizli türküsü ve rahmetli Özay Gönlüm'le özdeşti. Onun sesinden ulaştı. Nida Tüfekçi hocamız Talip Özkan'dan derlemişti. Ondan önce de Burdur'daydı. Yücel Paşmakçı hocamızın Kadir Türen'den derlediği türküyle Tülün Berbergi seslendi. Tabii ki Erik Dalı'ydı. Efendim zamandan hızla akıyoruz. Hemen süremizi değerlendirip türkü dinletelim. Akhisar'dan selamlıyor bizi. Cemal Özkay Seferihisar'dan yazmış ve damadı Melih ile kızı Emine, torunu Milen ve Burcu için türkü istiyor. Şile'den Nur Genç yazıyor bize. Sıdıka Tavukçu 4 Levent'ten Emine Atamer güzel dileklerini yazmış. Sevgili Kemal Gökçe, sizi sıklıkla okuyoruz. Ancak çok katılan yeni dinleyicilerimiz var. Onların da selamını almak boynumuzun borcu. Murat Şükür diyor ki geç kaldım ama yine de Gebze'den selamlıyorum sizi. Giresun Çanakçı Göcen Mahallesi sakinlerinde fındık toplayan bütün dostlara türkü armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim size efendim. Hemen türkülerimizi sunalım. Bugün cumartesi, bol bol türkü. Bağlamam var 3 telli, borcum var 550. Gitti gelmedi. Foca'ya vardı besbelli. Sevinç Akkaya seslendirecek. Belediye Konservatuvarı'nın Ali Rıza Zorlu'dan derlediği Muğla türküsünü.

Oğuz Doğan Cengiz'i dinlediği ki bir Manisa türküsü İsmet Ege'li Hasan Avcı'dan derlemişti. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Efendim Köksal Kılıç Zonguldak'tan selam gönderdiler. Mustafa Telli Kayseri Bünyan'dan, Nazmiye Akçin de sıradaki türkülerin her biri gönül dostlarıma armağan olsun diye yazmış iletisini. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selamınız ulaştı efendim. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamladı. Sevdikleri için Türkiye istedi bizden. Ve çok sayıda dinleyicimiz yazıyorlar. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan yine bahçede birbirinden güzel türküleri dinlemenin keyfini yaşatan İstanbul Radyosu ekibiyle bendenize teşekkür göndermiş. Ben size teşekkür ederim. Mahmut Üstündağ'da Isparta Yalvaç Kuyucak Kasabası'ndan hemen cumartesi gününü türkülerle renklendirmeye devam ediyoruz. Tuğba Ger seslenecek sizlere. Arif Eren'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Balıkesir türküsü. Koca kuşun yüksektedir oyunu. Ardından da Bulgaristan'a doğru bir yolculuk yapalım.

Faruk Yılmaz dedi ki ellerin ağzına baktın sen beni yaktın, bir Bulgaristan yolculuğu yaptık. Önder Tokur günaydın demişti bize. Ali Kurtbahçeli Osmaniye'den selam gönderdi. Naim Bostan da Muzdiyarı Anamur'dan seslendi. Bütün ailenize sevgiler. Çınar Türk

Öğretmen der ki günaydın Hacı Bektaş'tan 16, 17, 18 Ağustos günlerinde 63. Ulusal 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Alma törenleri var. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında buluşacağız. Hepinizi bekliyoruz. İnşallah efendim hayırlı uğurlu olsun. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyük'ten yazdı. Mustafa İçer Osmaniye Kadir'den selam gönderdi. Sinan Kuruoğlu Erzurum'dan, İbrahim Ayda Akçakoca'dan, Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören'den, Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan yazdılar. Ahmet Ersoy Denizli Yüreğil Köyü'nden ve bütün dostlarımız tek tek yazdılar. Zehra Bıçakçı İzmir'den selam gönderdi. Ayhan Çat her zaman olduğu gibi bugün de dinliyoruz. İyi ki varsınız demişti. Çok teşekkür ederim. Yusuf Siyah Gönen yazdılar. Yavuz Selim Karlı da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden, Salih Kurt Manisa'dan ve Haşim Varol Sakarya'dan, Eskişehir'den Mialıçık'tan Güroğlu Yavuz ve Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demir'den, Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan yazdı. Murat Odabaşı cümleleriniz çok güzel. Her zamanki gibi yarın söz veriyorum dinlendirici. Hasan Yalmancıoğlu da İzmir'in sesiydi. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan tüm dinleyicilerimize selam gönderdi. Ve Ömer Akaryalı günaydın dedi Sakarya'dan. Ali Yöntem de Bucak'tan taşın aş olduğunu bildirdi. Şaban Dişli çok naziksiniz. Diyor ki Sabahat Hanım değerli çalışma arkadaşları nerede yaşıyorsa yaşasın. Kulağı bu programda olan türkü dostları hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Her zamanki gibi akışınız mükemmelliğini bozmuyor. Hassasiyetle hoşgörünüze sığınarak istirhamım olacak. Kayserili dostum Muzaffer Oflaz için bir türkü dinletelim. Peki efendim, o zaman Davut Güneş'e de armağanımız olsun. Süremiz doldu. Kumanda masamdan ikaz geldi. Seviş Demirkaya hazırladı. Ebru Dezgahçı sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Bir Bursa türküsü okuyarak huzurlarınızdan ayrılacağım. Yarın buluşmak üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Cici Papucum Cimi.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzincan yöresine ait Çay İçinde Adalar türküsünde geçen gada sözcüğü. Çay içinde adalar, saki doldur badeler, şirin canıma gelsin sana gelen gadalar diyor türkümüz. Burada geçen gada kelimesi dert, hastalık, bela anlamındadır. Sevdiğine gelecek kötülüklerin kendi canına gelmesini dileyen bir delikanlının sözlerini dinliyoruz bu türkümüzde. Şimdi bu türküyü Lütfi Ortakale yorumuyla dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 25. yaşını Ankara'da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a katıldığı 25. yıl kutlamasına özel hazırlıklar damga vurdu. Gökyüzündeki drone şovu ve ışık gösterileri ilgiyle izlendi. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeyi terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını

Asfiye Teyi denetim ve normalleşme olarak açıkladı. Hacı Bektaş-ı Veli Hakk'a yürüyüşünün 755. yılında anılıyor. Nevşehir'deki anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli öğretisi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir, dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş birçok suçtan kırmızı bültenle aranıyordu. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda 10 milyon lirayla yaklaşık 90 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda da Gençler Birliği Fenerbahçe ile, Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için Gap Diyarbakır

0: Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar. Annem 92 yaşında ve odasında sürekli sizin radyonuz çalıyor ve o ona karşı şey var, böyle güzel tepkiler veriyor. Bu türküyü onun için istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, adım Haktan Şalı. Tokatlıyım. Tüm TRT Türkü Radyo dinleyicilerine gelsin.

nar gele. Ağzına ısmarladım nar gele, nar gele. Gümüş kemer ince bele, dar gele, dar gele oy. Dar gele, dar gele oy. Dar gele, dar gele. Gümüş kemer ince bele, dar gele, dar gele oy. Dar gele, dar gele oy. Dar gele.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhaba, İstanbul Pendik'ten Sari Akova. Herkese saygılar sunuyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Ben Erdoğan Can Didim'den arıyorum. Sizden bir istirhamım var. Sevilip de kıymet bilmeyen bütün vefasızlara gelsin. Dağlar seni delik delik delerim. Kaldıralım toprağını elerim. Teşekkür ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Mersin Erdemli'den Ali Geyiş. Tüm TRT dostları ve TRT Türkiye ailesine sonsuz selam ve şükranlar. Ben sizden tüm Mersin için özellikle kanser hastası olan eşim tedavi sürecinde bolca çalıp söylediğiniz Volkan Konak'tan Dertliyim Kederliyim dinletirseniz çok sevinirim. Tüm türkü dostlarına selam olsun.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba TRT Radyo. Ben Isparta Şarkı Karavaş ilçesine bağlı Göksöğüt köyünden Bayram Ali Çakmak. Çarşamba dedikleri türküyü çalarsanız çok memnun olurum.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ekrem Gökhan ben. Saygılar, sevgiler. TRT Türkiye ailesi ve türkü severlere armağan olsun. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı?

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhabalar TRT Türkü Radyosu mensupları, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diyorum. Ben Ramazan Öztürk, İstanbul Bağcılar Güneşi Mahallesi'nden mesaj gönderiyorum. Sizden Ömrüm türküsünü rica ediyorum. Bu türküyü Sinop Ayancıklılara ve bütün beni tanıyanlara gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Merhaba TRT Türk ailesi, ben Nurten Taner. Gerizler başından Hoplayamadım türküsünü çalıp söylemeye çalışacağım. Bu türküyü Almanya Köln Üniversitesi'nde okuyan oğlum Hasan'a, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyan kızım Sıla'ya ve eşim Saime, ayrıca Denizli Acıpayam Türk Halk Müziği koro arkadaşlarıma hediye ediyorum. Selamlar.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba, kalbimde çok özel bir yeri olan bir türküyü çalmanızı rica ediyorum. Rumeli türküsü Bulut Gelir Seher ile.
2: Türkü?
1: Anneannemin dedeme olan sevgisini anlatırdı bize. Onu her dinlediğimizde onların birbirine olan bağlılığını ve güzel hatıralarını hissederdik. Şimdi bu anlamlı türküyü canım anneannem, canım dayım, teyzelerim, kuzenlerim ve tüm aileme armağan ediyorum. Anneannem ve dedemin güzel anılarına sevgiyle ve özlemle. Bulut Gelir Seher ile.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506-987-2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor, dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ilişkin atamalar resmi gazetede yayımlandı. 7 general ve 18 albay 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berililerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde 3 aşamalı görev yürütüldüğünü söyledi. Örgütün tasfiyesinin sahada izlendiğini, provokasyonların engellendiğini ve terörle mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Çiftçi, yol haritasını tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme olarak açıkladı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, cinsel taciz iddiasının ardından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Alihan Kuriş, operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Arama yapılan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adreste yapılan aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla, dedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmalarda Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanya Spor'la mücadele edecek. Bu maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Adıyaman yöresinden Mehmet Sesken'in derlediği ve seslendirdiği türkümüze başlıyoruz. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur. Uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım aneyi, gel gör halimi.

sırada Fatih Döley'in Bekir Kara'dan derlediği bir Kıbrıs türküsü var. Solistimiz Aysun Gültekin seslendiriyor. Ovalarda gonlara, ben varamam onlara. Beni yerden ayıran yetişmesin yeni nara.

Şimdi de Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan türküyle solistimiz Erol Köker radyolarınıza konuk oluyor. Fincanın etrafı yeşil, at kolun boynumdan aşır, serhoşum dilim dolaşır. Aman kız canım kız, öldürdün beni, el ettin göz ettin, mahvettin beni.

Kıymetli dostlar, Anadolu Kuşağı Türkülerle gün ortası, solistimiz Meliha Güneş'in seslendirdiği Kerkük türküsüyle devam ediyor. Mektup yazdım yare, almadı, almadı baba, almadı. Ben onu candan severem, özü de kadri bilmedi.

Ahmet Yamacı'nın Ağtaşlan'dan derlediği Erzurum türküsüyle sıradaki solistimiz Hediye Karabağ. Kutuda karabiber, küsmüş gurbete gider, küsmesini kayırmam, salasını terk eder.

0: TRT Türkü.
1: Sizlerle mutlulukla buluştuğumuz programımız solistimiz Soner Özbilen'in seslendirdiği türküyle devam ediyor. Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm.

Solistimiz Sema Kaya Doğan'ın seslendirdiği Çankırı türküsüyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. İlimonum gal burada, neler vardırsa burada, ikimiz bir ölmeli, çift koysunlar gabirde.

Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter, şakıyıp dalında bülbüller öter. Aynam düştü yerlere, karıştı gazelleri. Tabiatım kurusun, düşkünüm güzellere. Kırşehir yöresinden derlenen bu ritmik türkümüzü Murat Aldemir söylüyor.

Bu hareketli Erzurum türküsünün solistimiz Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinlediniz. Ne güzel oğlan gözleri ceylan, gel gidelim bize sevdiğim oğlan. Şimdi de Edirne yöresinden derlenen türkümüzle sanatçımız Hüseyin Yaltırık radyolarınıza konuk oluyor. Bakkallar satıyor karaca üzüm, yalvardım yalvardım geçmedi sözüm. Hani hanım senin o güzel yüzün.

Programımızın sonuna yaklaşırken solistimiz Gülten Çadırcı'nın söylediği neydi türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün, halaya gelmeyenin kolu budu üzülsün.

Sırada yine hareketli bir türkü var. Diyarbakır yöresinden derlenen türkümüzü Hasan Özel seslendirmiş. Eğdim söğüt dalını, saydım yapraklarını. Yârim hamamdan gelmiş, öptüm yanaklarını.

solistimiz Makbule Kaya, Muğla Bodrum yöresinden derlenen türkümüzü seslendiriyor. Zerdali çiçeklendi, dalları pürçüklendi, ağla da gözlerim ağla, ayrılık gerçeklendi,

Ritmimizi artırıyor Sibel Güzel'in söylediği Edirne türküsüyle sizleri buluşturuyoruz. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Yoladığım çoraplar ayağına oldu mu? Mendili geline, mendil verdim eline. Kara kına yollamış yar benim ellerime.

Ekini biçe biçe bulamadım ucunu. Dahasını söylemem, anşa bilir suçunu. Ordu Mesudiye yöresinden derlenen türkümüzle sıradaki solistimiz Sedat Ünver sizlerle.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, bugün de bizlere eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşene değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, biz sizi Erzurum'dan selamlıyoruz. Programımız Bizim Eller başladı. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz size. Yine türkülerimiz bizi bir araya getirdi sizinle her zaman olduğu gibi. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Ahmet Aykılıç, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi programa. Bir Denizli türküsüyle.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de programımız Bizim Eller devam ederken bir türkü daha dinletiyoruz size. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü, Aysun Gültekin yorumuyla. Çelik Pazarında Ufacık Taşlar.

Bir türküyle sizi Konya yöresine götürüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bedia Akartürk'ün sesinden bir türkü dinliyoruz. Çek deveci, develeri sulansın.

Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Ardahan yöresindeyiz. Hasan Özel'in sesini dinliyoruz. Şimdi programımız içerisinde Türkü Yücel Paşmakçı'nın derlediğini hatırlatalım size sevgili dinleyenler.

0: TRT Türkü.
1: Cengiz Özkan'ın sesi bizi Elazığ yöresine götürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Ne feryat edersin divane bülbül.

Elazığ'ın ardından Malatya yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküde Mehmet Özbey'i dinliyoruz. Aşağıdan gelir omuz omuza.

0: TRT Türkü.
1: Mücella Ata söylüyor Sivas türküsünü, dam üstünde çul serer.

Bir uzun hava dinleteceğiz size. Unutulmaz bir sesten, Mükerrem Kemertaş'ın sesinden bir Erzurum türküsü. Huma kuşu yükseklerden seslenir, yar koynunda bir çift suna beslenir.

Sevgili dinleyenlerimiz, Mersin yöresine götüreceğiz. Şimdi dinleyeceğiniz türküyle Muharrem Temiz'in sesinden dinleyeceğiz bu türküyü. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine.

0: TRT Türkü.
1: Programımız devam ediyor hareketli bir Şanlıurfa türküsüyle. Türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Dolana ay dolana.

Programımız devam ederken saatimiz 13.48'e ulaştı sevgili dinleyenlerimiz. Türkünün sözleri Erzurumlu Emrah'a ait. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı. Musa Eroğlu seslendiriyor türküyü.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'ndan Anadolu'nun sesi rengi türkülerimizi ulaştırdık bugün de size. Bugün de yayınımız sona ererken bu toprakların mirasını yarınlara taşımaya devam edeceğimizi size hatırlatmak isteriz. Tabii türkülerimiz vesilesiyle. Huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bizim Eller programında sizinle buluşacağız. Azer Yılmaz Aydın, Ahmet Aykılı, Çendi Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Sevcan Orhan seslendiriyor. Hacel Obası'na engin misal. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rüzgarını taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belediyelerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından

205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'na atandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan oksijen ve yangın tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi. İran'la ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak, program şöyle. Saat 19'da 2 maç var, Kasımpaşa Trabzonspor'la. Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

De TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakır'dan türkülerin sıcaklığıyla hepinize gönülden selamlar gönderiyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Türkü dediğimizde aslında yalnızca bir ezgiden söz etmeyiz. Bir insanın sevincini, bir annenin özlemini, bir gencin sevdasını, bir gurbetçinin hasretini, halkın ortak hafızasını taşıyan bir mirastan söz ederiz. Kimi zaman tek bir dize yıllar öncesinden bir hatırayı yeniden canlandırır. Kimi zaman da hiç bilmediğimiz bir yörenin duygusu bize tanıdık gelir. Anadolu'nun yolları, dağları, ovaları, şehirleri boyunca doğan türküler birbirinden farklı hikayeler anlatsa da aynı duygularda buluşturuyor bizleri sevgili türkü severler. Biz de Türkü Diyarı'nda bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle Anadolu'nun farklı seslerine kulak verecek, yöremizin kendine özgü ezgileriyle gönül dünyamızda bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımızın açılışında TRT GAF Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğu'nun seslendirdiği Mübarek Mübarek ve Akçuha Karaçuha adlı eserlerle sizleri selamladık. TRT GAF Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımıza sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Ercan Yaşar, Murat Özgür Batu. Mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'ımızdan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan ülkemizin dört bir yanına, sizlere, bütün türkü dostlarına bu birlikteliğe davette bulunuyoruz efendim. Dilerseniz sözü türkülere bırakalım. Her biri kendi yöresinden renk, kendi hikayesinden iz taşıyan eserlerimizle müzik yolculuğumuza devam edelim. Her biri gönüllerinden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. TRT GAF Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğu'nu takdim edelim sizlere. Şef Bilal Samancı, solistler Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Erdal Yaşar, Furkan Demir, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Neyzurna'da Serdar Özdemir, Biral Ekin bas gitar, Halit Akkuş bendir defte, Veysel İlgin darbukada. Programımızın ilk solo eseriyle sizleri Diyarbakır'ımıza misafir ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun kadim kültürünü, içtenliğini, yanık söyleyiş geleneğini taşıyan bu güzel eserin kaynak kişisi Celal Güzelses. Sözleri ve ezgisiyle gönül dünyamızda ayrı bir yere sahip. TRT Türkü'de Türkü Diyarı programımızda Esmerim Biçim Biçim adlı eser Süleyman Alan'ın güçlü yorumuyla sizlerle.

Programımızın bu bölümünde Şanlıurfa'nın mahalle icra geleneğini yaşatan iki güzel eserle buluşturuyoruz sizleri. İlk olarak kaynak kişisi Nail Başı olarak bilinen Atımı Bağladım İğde Dalını adlı türkü. Ardından yine Şanlıurfa yöresine ait kaynak kişisi Bedirhan Kırmızı olan Gül Yüzün Dönme Benden adlı eser ruhumuza dokunacak. Türkülerimizin sıcaklığıyla Şanlıurfa'nın gönül dünyasına doğru yolculuğa çıkacağız. Mahalle icra topluluğumuz yörenin kendine has söyleyişini, icra tavrını sizler için seslendirecek.

Güneydoğu Anadolu'nun güçlü ve köklü türkü geleneğinin önemli duraklarından biri olan Şanlıurfa'ya misafir ediyoruz şimdi de sizleri. Etkileyici ezgisiyle gönüllere dokunan Zamanında Ağarmadan adlı eserin kaynak kişisi Mustafa Dişli. Kendine özgü tavrı,

Derin duygusunu taşıyan bu eser, geçmişten günümüze uzanan bir gönül hikayesine ortak olacak. Bu anlamlı eseri güçlü yorumuyla Bilal Samancı sizler için seslendiriyor.

Türkü Diyarı'nda Anadolu'nun farklı yörelerinden iki güzel eseri aynı duygu ikliminde buluşturuyoruz şimdi. İlk olarak Amasya yöresine uzanıyoruz. Kaynak kişisi Aşık Özlemi olan Bugün Benim Efkarım Var, Zarım Var. Ardından Kahramanmaraş yöresinin güçlü ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif'in kaynak kişisi olduğu Hele Bak Saçlarıma Kar Yağdı adlı eserle devam edeceğiz. İki farklı yöre, iki farklı türkü, ortak noktamız Anadolu insanının duygu

dünyasını samimi bir dille anlatmaları. Bu güzel eserleri yöresel tavrın, birlikte söylemenin sıcaklığını yansıtan mahalle icra topluluğumuz koro olarak seslendiriyor.

Elazığ türküleri bazen bir ayrılığın hüznünü, bazen de söylenemeyen sözleri taşır yüreğinde. Gel Benim Gelin Yârim adlı eserde işte böyle içli bir Elazığ ezgisi. Kaynak kişi Enver Demirbağ. Ayrılığın, özlemin, sevdanın hüznünü taşıyan bu güzel eseri Mehmet Koca solo olarak sizler için yorumlayacak.

Anadolu'nun farklı köşelerinden yükselen türküler, her yörenin kendine özgü sesini, hikayesini beraberinde getirir. Erzurum'dan başlayacak bu türkü yolculuğumuzu, yönümüzü Elazığ'a çevirerek devam ettireceğiz. İlk olarak kaynak kişisi Hulusi seven olan Ela Gözüm Ben Bu Elden Gidersem. Ardından yöre ekibinin kaynak kişisi olduğu Pınar'ın Başından Ufak Taş Gelir adlı eserler iki ayrı yöreden, iki farklı duygu, her ikisinde de Anadolu insanının sevinci, özlemi, içtenliği var. Bu güzel eserleri mahalle icra topluluğumuzun koro yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugünlük de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de türkülerimizin peşinden Anadolu'nun farklı coğrafyalarına uzandık. Kimi zaman bir yörenin sesine, kimi zaman bir sevdanın izine, kimi zaman da geçmişten bugüne taşınan güzel bir hatıraya kulak verdik. Her eser bizi kendi hikayesiyle buluşturdu, ortak kültürümüzü hatırlattı. Sizlere veda ederken TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğu'nun seslendireceği Dama Vurdum Bir Tepik, Nare Esvap Yıkıyor, Karpuz Getir Yiyeyim adlı eserleri sizlerle baş başa bırakacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için yapımcımız Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran Murat Özgür Batı, Erdal Yaşar'dı. Mikrofonda ben Derya Can. Anadolu'nun sesini türkülerle bugüne taşıyan, bu eşsiz kültür mirasımızın yaşaması için emek veren tüm sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, kültür emekçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Ve elbette en kıymetli teşekkür bu yolculuğun en güzel tarafı olan siz değerli dinleyicilerimize. Nerede olursanız olun, sesimizi ulaştırdığımız, türkülerimizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'nda, TRT Türkü'de başka bir programda birbirinden...

Karadeniz'den. Sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Seyir halinde olanlara yol açıklığı dileyelim. Alın teri döken herkese kolay gelsin. Gurbet Bulla'yla dinleyen sevgili dostlarımıza da selam olsun. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Yine birbirinden güzel eserlere yol vereceğiz. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Serkan Eyüboğlu bizlerle birlikte. Rıza Kağan Yıldırım'a emanet. Ana kumanda masası sesimizi soluğumuzu o ulaştırıyor sizlere. Seza Turgut mikrofonda. İlk eserimizi Emre Pehlivanlar'ın sesinden dinleyeceğiz. Değerli türkü dostları, Komar Ağacı diyoruz.

15.09 oldu saatimiz. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Zeynep Başkan bizlerle. Şu dağların dumanı saklar gözüm yaşını.

El çek tabip sinem üstünden. Tokat yöresinden bir eserle, Handan Aydın bizlerle, Abbas Özden alınmış türkümüz.

15.22 saatimiz. Onur Yaman'ı sevgili dinleyicilerimiz dinleyeceğiz şimdi de. Fuat Saka ve grup The Shine bizlerle birlikteydi az önce. Güldaniyem diyoruz şimdi de.

Güldaniyem, söz ve müziği Faruk Yılmaz'a ait eseri dinledik Onur Yaman'ın sesinden. Grup Vova alıyor sırayı. Çiçeğim diyoruz şimdi de.

TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz birlikte söylüyor. Şu benim divane gönlüm.

Saatimiz 15.40'ı gösteriyor. Turan Ustabaşı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Söz ve müzik Seher Özarslan'a aitti. Zigana. Şimdi de Musa Eroğlu bizlerle. Sözler Karacaoğlan'a ait. Var git ölüm, bir zamanda yine gel.

Kar Olsam. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı Ezgi Eyüboğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bu güzel eserle devam ediyor.

Erdal Bayrakoğlu söyledi, Türkü deyirum sağ. Ve böylece bir Karadeniz'den programının daha sonuna geldik. Yiğit Yavuz hazırlamıştı programımızı sizler için. Serkan Eyüboğlu bizlerle birlikteydi. Ana kumanda masasında Rıza Kaan Yıldırım, mikrofonda Seza Turgut vardı. Yeni günde yine aynı saatte 15'te görüşmek dileğiyle. Son eserimizi Şevval Sam'ın sesinden dinleyeceğiz. Giresun karşılamasıyla radyolarınıza gelecek sanatçı. Hoşçakalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefini işaret ederek 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini söyledi. Türkiye'nin şaha kalktığını, kardeşliğin yeniden anlam kazandığını belirtti. Tarih yeniden yazılıyor, açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle emperyalist planları alt üst ettiklerini de vurguladı. 25. yılına özel düzenlenen törende AK Parti'ye yeni katılımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanına daha AK Parti rozetini taktı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Belediyelerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'na atandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarife ile Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Tüketicilerin araç kiralarken mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kiralık araçlarda yetki belgesi, araç yaşı ve kilometresi, depozito, tüketici hakları ve filo standartlarını yeniden düzenledi.

İran ile ABD arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gari Babadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. Endonezya'nın Flores adası 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. En az 20 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı 3 saat sonra kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ligde bugünse 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinleyiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan size eşlik ediyoruz. Bizi dinlemekte olan türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ve Akdeniz'in renklerine Mucip Arcuman'dan alınan Ankara türküsüyle Nuray Hafiftaş'ın eşliğinde başlıyoruz. Su sızıyor, sızıyor taşların arasından.

Paşa Osman'dan alınan Denizli türküsünde Mustafa Özcan'ı dinleyeceğiz. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez.

Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu, yolladığım çoraplar ayağına oldu mu? Nimet Çubukoğlu'nun derlediği bu Edirne türküsünde Bedia Akar türkü dinliyoruz.

Güz mü geldi, rengin soldu, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynu bükük, gözyaşın derya mı ömrüm? Bir can pulluk çoğulu söylüyor.

Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz Nida Tüfekçi'den alınan Yozgat türküsünde. Dersini almış da ediyor ezber.

Cahillerle yola gitsen, geniş yolun dar ederler. Çöplükte gül olup bitsen, açsan bile har ederler. Kıvırcık Ali'den alınan bu türküde Beyhan Aksoy'u dinliyoruz.

Faruk Yılmaz'ın ardından Artvin türküsünde Saadet İnkaya'yı dinleyeceğiz. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan Ankara türküsüyle Mehmet Demirtaş'ın eşliğinde veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Kayadan bakan oğlan, gömleği keten oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikerimiz ben Hatice Aslan Ersan. Türkülere gönül vermiş tüm dostlarımıza keyifli, sağlıklı, bereketli bir hafta sonu diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 15 Ağustos Cumartesi, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyo stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz.

Değerli dinleyenler, bugün Çukurova Adası'nın Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Hatay yöresinden bir türkü. Sabahat Aslan'ı Aziz Tok'tan derlediği bir türküyle dinliyoruz. Farımaz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.06 dakika geçiyor ve Çukurova'dan programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Nurullah Akçay'ı dinliyoruz. İşte yolla, işte yolla, mendili işte yolla.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Nursaç Doğan Işık Mersin yöresinden bir türküyü söylüyor. Bulut bulut üstüne.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de Kubilay Dökmetaş'ı bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Anacan, bağrımı can eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem ben.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor. Programımız bir Kıbrıs türküsüyle devam ediyor. Nida Tüfekçi'nin Refia Berkant'tan derlediği türküyü Celal Bakar'ın yorumuyla dinliyoruz. Hanaylar yaptırdım, döşetemedim.

Hediye Karabağ'ı Gaziantep yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Dama çıkma iz olur, çuhaçal var toz olur. Gündüz gelme gece gel, komşularda söz olur.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.44'ü gösteriyor ve programımızda Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle devam ediyor. Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği türküyü Elvan Sevim söylüyor. Seher Yeli Nazlı Yare.

Sayın dinleyenler, programımız Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle devam ediyor. Kesik çayır biçilir mi? Soğuk sular içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi?

Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Osmaniye yöresinden bir türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Yasemin Göksu söylüyor. Küstüm mü benden? Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Duran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Teröristli Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkat çekti. Bosporus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuşan Kurtulmuş, bundan sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde konuştuk. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Son 1,5 ayda 51 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 27 ülkeye 110 suçlunun daha iadesi için talep iletildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak projesinin önemli bir bölümü tamamlandı. Çamlıhemşin Tüneli'nin 2 kilometrelik kısmı 17 Ağustos'ta hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Ayder'e ulaşım 20 dakika kısalacak. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ateşkesin bitmesine günler kala Hürmüz bilmecesi çözülemiyor. Trump söylemini bir adım daha öteye taşıdı. Yakın zamanda Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak ilan edeceğini söyledi. İran'dan Trump'a tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla dedi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne baskın düzenledi, davetleri darbetti. İşgalci unsurların Batı Şeria'nın Kusra beldesinde uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de heyecan dün başladı. Son şampiyon Galatasaray sezonun açılış maçında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Lig'de bugün ise 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da 2 maç var. Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümosan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'u gösterdiğinde de 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü de Korendon Alanyaspor'la mücadele edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

türkülerde Elif, yalnızlığını Elif'in sızısına benzeten nice dörtlük vardır. Dökülüp kalır sayf ortalarında öyle bir çare. Yaslanacak bir dost arayıp dururken kendine, bir yandan da öyle noktasız, bağlantısız bir başka hürdür Elif. Arapçada sıranın başını çeken, başını göğe uzatmış bu harf gibi bir de isim vardır kültürümüzün içinde. Ve adlarına nice türkü yakılmış Elif kızlar, gelinler. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Sözünün, sazının ışığı bugüne ulaşmış olan usta Anadolu ozanı Karacaoğlan'ın dizelerinde böyle çıkar Elif karşımıza. Ozan'ın hayat arkadaşı, can yoldaşı, Elif'in uğrattığı hayal kırıklığı sonrasında yakmış Karacaoğlan bu içli.

Elif bazen gelin olur bir keskin türküsünde, bazen gurbetteki ozan, şeker, kaymak, bal ekler Elif kızın öyküsünü. Elif olmak türkülerde zor zanaat, yalnız ve başı hep yukarıda. Arşivimizden Cengiz Özkan'ın sesinden tematik bir Elif türküsüyle size veda ediyoruz. Elif dedim, B dedim.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Sıcacık bir akşam güneşinin eşliğinde buluştuk sevgili dinleyiciler. Bu cumartesi akşamı 15 Ağustos cumartesi bugün sevgili dinleyiciler. Ayın da tam ortasındayız. Yılın 365 günü sesleniyoruz biz size TRT Türkü'den. Günün akşamlarında da Ankara Radyosu'ndan sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hep birlikte türküler eşliğinde sefa bulacağımız bir akşam yolculuğu olsun dileğimiz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Berkay Bigeç sesimizi ve türkülerimizi size ulaştıracak. Biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimiz, sıcak akşam güneşi eşliğinde türkülerimizle selamlıyoruz sizi. Keyifli bir yolculuk olmasını diliyoruz. Yolculuğumuzun ilk türküsünü de dinledik. Elif Buse Doğan seslendirdi. Orhan Bahçıvan'ın derlediği keyifli hareketli türküyü. Bir başka güzellikle bir türkü demetiyle devam ediyoruz ve usta sanatçılar seslendiriyor bu türkü demetini sevgili dinleyiciler. Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe'den dinliyoruz.

Ne güzel türküler bir araya gelmişti sevgili dinleyiciler ve usta sanatçılardan dinledik. Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe seslendirdi. Bir dönem birlikte albüm çalışmaları yapmışlardı. Arda arda sağlık afiyet diliyoruz usta sanatçılarımıza. Türkü demetlerini de ayrıca seviyoruz. Neden? Çünkü birçok güzel türküyü bir arada dinleme şansımız oluyor. Türkülerimiz çok güzel. İsmiyle müziği, ismiyle aynı olan kadim milletlerden biriyiz biz ve türkülerimiz çok özel. Sözün kıymetini bilen kadim bir medeniyetin en güzel sözlerini sakladığı yerdir türküler sevgili dinleyiciler. Ve yalnızca elbette sözleri değil, aynı zamanda bütün değerlerini, renklerini, bir milletin varlığını saklayan sandıklar gibidir türkülerimiz. O yüzden çok kıymetliler, çok da güzeller. Bizim için konuşmaya devam ediyorlar. Ve o güzelliklerden biriyle daha devam ediyor. Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Tokat Reşadiye yöresinin çok keyifli türküleri var biliyorsunuz. Çok duygusal türküleri de var ama keyifli türküleri de ayrıca güzel. Onlardan biri Mihrican Bahar'dan alınan türkülerden biri ve Sedat Ünver'si.

seslendiriyor. Tinyaba'nın daşları da çift çift öter kuşları, kimselere benzemezdi Şemsi kızın saçları.

Tokat yöresinden derlenen bu keyifli türkünün ardından sevgili dinleyiciler Erzincan yöresiyle devam ediyoruz. Erzincan yöresinden yetişen büyük aşıklarımızdan, Aşık Daimi'den alınan bir türküyle Erkan Özbey seslendiriyor. Çadır kurdum yüce dağlar başına, yarın yaylasını yaylayamadım. Duş

Aşık Daimi'yi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Sedası gönlümüzde çalınmaya devam eden usta isimlerden biri sevgili dinleyiciler. Ve bir başka usta isimle devam ediyoruz. Gülşen Kutlu söz müziği Neşet Ertaş'a ait bir türkü seslendiriyor. Ayrılığın acısını az mı çektim? İçten içe sızısını az mı çektim?

var olsun. Ustaların Sesi, Neşet Ertaş'tan alınan türküde Gülşen Kutlu'yu dinledik. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.32'yi gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimiz hızla ve elbette türküler eşliğinde sürüyor. Keyifli bir türküyle devam ediyoruz. Peçenekli Süleyman seslendiriyor. Alaplının üstünden karga geçiyor karga. Kız ben seni almayacağım, dalga geçiyorum dalga.

Keyifli bir türkü dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi daha duygusal, gönlümüzü tutan türkülerden biriyle devam ediyoruz. İstanbul türküsü. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği repertuarımızın ilk türkülerinden biri ve Gülay seslendiriyor. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını.

Adana yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü sanatçımız Hakan Ünal seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.47'yi gösteriyor ve birlikteliğimizi bir başka yörenin güzel bir türküsüyle, bir başka renkle, bir tatla sürdürüyoruz. Trabzon Beşikdüzü yöresinden İbrahim Can'ın derlediği türküyü sanatçımız Özlem Üngör seslendiriyor. Eser bahar rüzgarı da erir dağların karı, vermiyorlar adama da gönlün sevdiği yâri.

Karadeniz yöresinin sevilen türkülerinden birini dinledik sevgili dinleyiciler. Her yöreden bambaşka tatlar, havalar estiren türküler eşliğinde devam ediyoruz. Kütahya yöresiyle devam ediyoruz. Mustafa Hoşsu'nun Senai Sümer'den derlediği türküyü Mustafa Özcan seslendiriyor. Bir gider de beş ardıma bakarım, gözlerimden kanlı yaşlar dökerim. Hem ayrılık hem hasretlik çekerim.

Sevgili dinleyiciler, Antalya Serik yöresinden Cevat Uyanık'ın derlediği türküyü usta sanatçımız Cengiz Özkan seslendirdi. Birlikteliğimizi bambaşka bir türle sürdürüyoruz. Bir uzun havayla Erzurum yöresinden Ağataştan'dan alınan uzun havayı Seda Bingöl seslendiriyor. Orucu tuttum da bayram etmedim. Emrinizden başka bir iş tutmadım. Gelin oldum da muradıma ermedim.

Sevgili dinleyiciler, Malatya yöresinin o gönül telimizi titreten türkülerinden biriydi. Kemal Çığırık'tan alınan türküyü Zafer Albayrak seslendirdi. Saatlerimiz 19.12'yi gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimizin ikinci saatinde türkülere sarılı yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu kez Sivas Divriği yöresiyle devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstünses'ten derlediği yine çok sevilen türkülerden biri. Atilla Meriç, İsmail Özden ve Servet Sarak birlikte seslendiriyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün nargını, gül alıp satmanın zamanı değil.

Türk Akşamı Tunceli Yöresi'nden Süleyman Yıldız'ın Aşık Nesimi'den derlediği bir deyişle devam ediyor. Semra Algülof'la seslendiriyor. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri, doğru gelir doğru gider mi? Hakkın emriyle çürüyen canlar, bin yıl yerde yatsa çürür mü?

Sevgili dinleyiciler, günün türküleri sarılı muhabbet vakti Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizi özel bir türküyle sürdürüyoruz. Çukurova Tarsus yöresinden, Tarsuslu Abdülkerim'den alınan Tarsus Arabacı Ağzı bir türküyle devam ediyoruz. Hasan Özel seslendiriyor. Sarı yıldız, mavi yıldız batıyor, cümle kuşlar destur almış ötüyor.

Sözü müziği Mustafa Beyaz Kuş'a ait türküde Yıldız Çam'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.35'i gösteriyor ve birlikteliğimizi Deniz Toprak'ın seslendirdiği bir türküyle sürdürüyoruz. Sivaslı Aşık Sıtkı'ya ait sözleri ve Mahmut Erdal'dan alınmış türkü. Narın hasretiyle feryatlar yandı, hilafsız ağlamak bana mı düştü?

Sevgili dinleyiciler, bu toprakların muhabbet sofralarının meyveleri türkülerle buluştuğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bu buluşmanın bizzat

ettiği vesilesi de yine türkülere duyduğumuz muhabbet elbette. Yöre yöre dolaştık. Kars yöresiyle devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık İkrami ve Aşık Dursun Cevlani'den derlediği sevilen türkülerden biri Uğur Muratan seslendiriyor. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yer deyi deyi. Ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanırım yer deyi deyi.

Gönlümüzü tutan türkülerden biriydi sevgili dinleyiciler. Bir başka güzellikle devam ediyoruz. Kul Himmet'ten alınan türküyü Gülcihan Koç seslendiriyor. Diyarı gurbette Cezayirlerde eller bayram etsin, ben ah edeyim.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyiciler, bir cumartesi akşamında batan güneşin eşliğinde ve elbette türkülere sarılı bir buluşmanın daha sonuna geldik. Türkü akşamından bugünlük bu kadar. Arzu ederseniz yarın aynı saatte burada olacağız. Buluşalım sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Berkay Bigeç sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Muhabbetle ağırladık. Aynı muhabbetle huzurlu bir geceye uğurluyoruz sizi. Ve bugün vedamıza yine bir türkü katacağız. Elbette türküsüz veda etmiyoruz sevgili dinleyiciler. Burdur yöresinden alınan türküyü Mehtap Koç seslendiriyor. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Bunlar ne yardan ne serden geçemeyip kendinden geçenler. Çekilecek bir köşe bulamayanlar, köşeyi dönmek üzereyken geri dönenler. İyi akşamlar, hayata böbrekleriyle bağlı olanlar. İki nefes arası bir yetim titrekliğinde ürkekçe yaşayanlar. İyi akşamlar, her günün sonunda elinde, avucunda, kendinden başka hiçbir şey kalmayanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Sibel Pamuk yorumuyla Cerrah Paşa ve Arif Sağ yorumuyla Dost Yarası isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geç kaldığımızı da düşünsek, durmadan ertelesek de hepimiz tam vaktinde göçeceğiz bu dünyadan, ne etsek de. Hiçbir şey için geç değil ya da hiçbir şey için geç kalmadık. Hayatımızın zamanlaması bizim ayarladığımız, planladığımız gibi işlemiyor. En fazla biz öyle zannediyoruz ama işte o her şey alt üst oldu duygusundan bir süre sonra anlıyoruz aslında her şeyin kendi akışında, yolunda olduğunu. Üstelik bize rağmen. Hayat

Sen şöyle ya da böyle yapmadı diye kızdığımız insanlar farkında olmadan hayatın bize sunduğu o tılsımlı ritmin gereğini yapmaktadırlar. Üstelik kendileri de bunun farkında değildirler. Evet, bilgi olarak her işin olacağına varacağını biliyoruz ama duygu olarak da buna eşlik etmek bizi sakin kılar.

Kazancı Belih yorumuyla Mevlam birçok dert vermiş ve Cengiz Özkan yorumuyla Beş Günlük Dünyada isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, hayatınızdaki insanın size aşkım ya da canım diye hitap etmesi inanın ki hiçbir şey ifade etmez. Size hayatım diye hitap etmesi de hiçbir şey ifade etmez. Sen benim her şeyimsin demesi de öyle. Seninle bir ömür isterim sözünü de aynı terazide düşünebiliriz. Bu da neredeyse hiçbir şey ifade etmez. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Sizin yanınızda huzur olabilmesi, zor zamanlarınızda yanınızda kalabilmesi ve sizi kaybetmemek için gururundan, yanlışlarından, alışkanlıklarından vazgeçebilecek kadar emek vermesidir. Kısacası aşkın o yoğun duygusuyla herkes herkesi sever. Önemli olan çiftlerin birbirini kahvaltıda da sevmesi.

Mahzuni Şerif yorumuyla karalar mı giydin bayram gününde ve Sabahat Akkiraz yorumuyla kök ve dal isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dostlar, yıllar önce telefonda bir arkadaşıma nasılsın, ne yapıyorsun diye sorduğumda biraz agresif, biraz sert bir şekilde hiçbir şey yapmıyorum diye cevap vermişti. Bunu hissedip nedenini sorduğumda ise Allah benden yapmayı aldı diye cevap vermişti. Günlerce dikkatimi çekti bu cümle ki yıllar geçti hala aklıma gelir. Bir insanın Allah'ın kendisinden yapmayı aldığını hissettiği o pranga hali. Ayağa kalkmak lazım. Bir işten yorulunca başka bir işle meşgul olarak dinlenmek lazım. Sonraya bırakmamak lazım. Sonra kahve soğur. Sonra hevesiniz kaçar. Sonra gün geceye döner. Sonra insanlar büyür. Sonra insanlar yaşlanır. Sonra hayat gelip geçer. Sonra fırsatımız varken yapmadıklarımız için pişman oluruz. Sonrası yok. An bu andır. İnsan andır.

İsmail Altunsaray yorumuyla Sen Dolasın Benim Gibi ve Aysun Yıldız yorumuyla Dağlar Bizim Dağımız isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, elimizde olanlar ve olmayanlar var. Sermayesinde bonkör davranamayacağımız, davranmamamız gereken en önemli olgu ise zaman denilen kavram. Şöyle bir yakın geçmişi düşündüğünüzde size de ne kadar da boşa harcamışım zamanımı hissi geliyor mu? Özellikle belli bir yaşa gelip zaman envanterimizi çıkardığımızda karşımıza çıkıyor kaybımız ve ne yazık ki telafisi yok. Gitmediğiniz tatilin, almadığınız ayakkabının, görüşmeyi ertelediğimiz dostlarımızın telafisi vardır ama kaybettiğimiz zaman bir daha asla geri gelmeyecek. Uzun da gelse, kısa da gelse, yaşansa da yaşanmasa da kabul etmek zorunda kalıyoruz ki dünya, 3 günlük dünya ve o 3 günde muhtemelen cuma, cumartesi ve pazar değil. Dün öldü, yarın henüz doğmadı ve elimizde bugün var. O da can çekişiyor. Anın kadrini, kıymetini bilmekte fayda var. Çünkü geçen gün ömürdendir.

Hüsamettin Subaşı yorumuyla kalenin dibinde bir taş olaydım ve Adile Kurt Karatepe yorumuyla Kerkük Divanı türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar'la sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı yeniden Özün Sözü programıyla TRT Türkü frekanslarında buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Türkiye Evi programıyla radyolarınızdayız. Efendim TRT Türkü'den İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derken bizleri yurdumuzun dört bucağından dinleyen siz değerli dinleyenlerimiz saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam orkestramızda kimler var? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefi Meyde Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bizlere eşlik edecekler. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Sizlere birbirinden güzel eserleri bu akşam seslendirmeye çalışacağım. Efendim devam ediyoruz. İlk olarak güzel bir türküyle başladık. Giresun'dan bir türkü. Kaynak kişi Katip Şadi. Ne dedik efendim? Mektup yazdım, acele dedik. Tabii ki Giresun deyince, Görele deyince akla gelen usta isimlerden olan Katip Şadi'yi anmış olduk. Kendisine de rahmet dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Rize Hemşin'deyiz. Ne diyeceğiz? Haydi gidelim haydi, nani nani, oy oy oy diyoruz. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli orkestramıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir Rize Hemşin türküsü seslendirdik. Şimdi yöremizi değiştireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Kayseri'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz. Türkümüzü Emin Aldemir, Halil Sapmaz'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Kayseri'ye uzandık. Şimdi ise Diyarbakır'a gideceğiz. Hareketleniyoruz. Ne diyeceğiz? Karanfil eken bilir diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum birbirinden değerli orkestramıza. Harikasınız. Evet, Cumali bugün gününde. Coştun Cumali'cim, ellerine sağlık. Tabii ki tüm orkestramıza da teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer yine Karadeniz'e uzanacağız, Maçka'ya gideceğiz. Sabahtan kalkar kızlar, bakayılar aynaya, geyindi kuşandiler de, gidecekler yaylaya diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher derlemiş, kaynak kişi de kendisi. Buyurun.

Teşekkürler, güzel bir Maçka türküsüyle sizlere seslenmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Karadeniz türküleriyle devam ediyoruz. Sırada kendi memleketim olan Rize'ye gideceğiz. Hareketleneceğiz biraz sevgili dinleyenler. Türkü de yürümsa başındaki dua, kız niye ağlayısın, anan kesilsin sağa diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher, Hasan Sözeri'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Hareketlendik. Güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Anan kesiyorsun sağa dedik. Tabii ki bu bizim yörede kullanılan bir şey. Yani anan sana kurban olsun demek istiyor. Analarımız, benim anam da bana çok derdi onu. Buradan selam olsun. Şu an beni dinliyorlar. Ellerinden öpüyorum annemin, babamın, akrabalarımın. Bizi dinleyen tüm dostlara, dinleyenlere de selamlarımızı göndermiş olalım bir kez daha. Evet, şimdi yöremizi değiştiriyoruz. Muğla yöresine gideceğiz. Güzel bir türkü, hepimizin kulağında olan bir türkü. Ormancı diyeceğiz. Çıktım Belen kahvesine, baktım havaya. Türkümüzü Hamdi Özbay derlemiş. Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum sevgili orkestramıza. Evet Cumali Kalkan. Bu akşam mızrabını iyi öttürdün. Kardeşim ellerine sağlık.
1: Sağ olun.
0: Harikasınız. Evet efendim devam ediyoruz. Sivas'a uzanacağız yine. Güzel bir eser sizler için seslendireceğiz. Bağdı Sabah Selam Söyle Uyarı diyeceğiz. Türkümüzü Yıldıray Çınar Ali Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Efendim bu türkü gerçekten Yıldıray Çınar'la özdeşleşmiş bir türkü. Ben de ondan dinlerdim kendisinden. Rahmetle analım kendisini. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ordu yöresindeyiz. Altavandan belleri diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Süzen, Kemençeci Ahmet Özkan ve İbrahim Kurtul'dan derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz yöresinden devam ediyoruz. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Kız sana demedim mi var Ayva'da karınca diyoruz. Türkümüzü Şenel ön aldı. Koryanalı Hüseyin'den derlemiş. Buyurun sevgili Umut Ayvaz kemençesiyle bize eşlik ediyor.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Türkü yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş tabii ki sona yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmeye devam ediyoruz. Efendim göremizi değiştiriyoruz. Erzincan'a gideceğiz. Bir güzelin aşığı Erenler diyoruz. Kaynak kişi Davut Sulari, türkümüzü Zafer Gündoğdu notaya almış. Buyurun.

Teşekkürler sevgili orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Bu sefer Şanlıurfa'ya uzanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hangi türküyü okuyacağız sizler için? Arap atı gibi sallar başını diyeceğiz. Türkümüzü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü, yöre ekibinden derlemiş. Buyurunuz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Şanlıurfa türküsü seslendirmiş olduk sizler için. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet, bu programı sevgili dinleyenlerimiz gece 01'den sonra da tekrarını dinleyebilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Evet. Yine programımıza bir Karadeniz havasıyla devam edeceğiz. Kırandan aşan aydır, bin doğum sarı taydır. Bir gün görmesem yarı, sanırım 14 aydır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Türk Evi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Mayday grup şefimiz Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin.

Beyim Balcı, sizlere elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim son olarak bir hareketli türküyle veda edeceğiz sizlere. Ne diyeceğiz? Horon edelim, horon diyeceğiz. Hareketleneceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Başka bir türkü evi programında eğer bir mani olmazsa bizler yine burada olacağız. O zamana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Badı sabah selam söyle o yâre. Mübarek hatırı hoş mudur nedir? Ne deyim yitirdim bulamam çare. Mestane gözlerde yaş mıdır nedir? Programımızda ilk olarak Sivas yöresinden derlenen, sözleri Erzurumlu Emrah'a ait bir deyiş dinlediniz. Yıldıray Çınar'ın derlediği, Ali Coşkun kaynaklı deyişi Ayhan Aydın çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Malatya Arguvan yöresinden derlenen Pehlül Alkan kaynaklı bir sevda türküsü dinleyelim. Kayanın dibinde mal mı yayılır? Döşeğin üstünde nar mı soyulur? Bir gün görmeyilen yar mı sevilir? Gecesi gündüzü bir olmayınca. Sivaslı yerel sanatçı Filiz Köprücü çalıp söylüyor.

Orasan'dan kalkıp Urumeli'ne, erenler serveri hoş sefa geldin. Bu can kurban olsun senin yoluna. Pirim Hacı Bektaş, hoş sefa geldin. Naciye çok bilirin derlediği, sözleri aslen Kahramanmaraş Afşinli olup,

Yaşamını Gaziantep'te sürdüren Derviş Rıza Ağcadağ'a ait bir deyiş dinlediniz. İsmail Çakır ve Naciye Çokbilir çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı sözleri Seyit Nesimi'ye ait bir deyişle devam ediyor.

Dil binaya kibriyadır. Yıkma gönlün kimsenin. Gence esrarı hüdadır. Yıkma gönlün kimsenin. Seyit Nesimi'nin bir deyişini dinlediniz. Asıl adı Mustafa Kılçık olan halk ozanı Vefa'yı çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Seyit Nesimi'yi tanıyalım. Asıl adı İmadettin olan Divan Edebiyatı şairi Nesimi, 1369-1370 yılları arasında Bağdat'ın Nesim kasabasında dünyaya gelmiş. Bazı kaynaklar Nesimi'nin babasının iyi eğitimli bir alim olduğundan, soy kökünün Peygamber Muhammed'e kadar ulaştığından ve bu yüzden Seyyid unvanıyla anıldıklarından söz etmiştir. Nesimi, ilahi aşk ateşinin genç yaşta bütün benliğini sarmasıyla 1. Murat döneminde Bağdat'tan Anadolu'ya gelmiştir. Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı iyi bilmesi, iyi bir eğitim görmesi ve bir seyyah gibi dolaşması, Nesimi'nin başarılı bir şair olmasında en büyük etken olmuştur. Nesimi şiirlerinde tasavvufa geniş yer verip çoğu kez insanı kamil yüceliğini konu etmiştir. Şiirlerini engin ve coşkun bir anlatımla yazan Nesimi, içi Ehl-i Beyt sevgisiyle dolu bir şairdir. Türkçe ve Farsça yazılmış divanları da bulunan ve 1417 yılında vefat eden Nesimi'yi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Seyit Nesimi'ye ait bir deyiş dinleyelim. Merhaba, hoş geldin ruhi revanım, merhaba. Ey şeker lep dilberi şirin zebanım, merhaba. Asıl adı Hasan Albayrak olan Aşık Pervane kaynaklı deyişi Uğur Karataş ve Cem Öztok çalıp söylüyor.

Şimdi de Ali Rıza Albayrak ve Hüseyin Albayrak Seyit Nesimi'nin bir deyişini çalıp söyleyecek. Merhaba ey Bahr-ı Zat'ın gevheri yegdanesi, Şem-i Bahtettir Cemal'in kün fekan pervanesi, ta ebed hüsnün önünde secde-i şükreylerim, ey Cemal'in Kâbe sensin kün tükenzin hanesi.

0: Şema düşen pervaneler, gelsin bir hoşça yanalım. Aşka düşen divaneler, gelsin bir hoşça yanalım. Sözleri Seyit Nesimi'ye ait bir deyiş dinlediniz. Metin Karataş seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Seval Köksal var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Türkmen Eli'nin sesi başlıyor efendim.
0: Bir şehri şehir yapan sadece sokakları, çarşıları ya da tarihi yapıları değildir. O şehirde yaşayan, cesaretiyle, dürüstlüğüyle ve gönül zenginliğiyle iz bırakan insanlar da şehrin hafızasını oluşturur. Kerkük denildiğinde akla gelen böyle isimlerden biri de Ahmet Ağa'dır.
1: Bugün sizlerle Kerkük halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olan yardımseverliği, cesareti ve vatan sevgisiyle hafızalara kazınan Ahmet

0: Ben Ahmet Ağa Merdan, uzun boyu, güçlü fiziği ve yiğitliğiyle daha genç yaşlarda dikkat çekti. Türkmen kültürüne bağlı bir yaşam sürdü. Geleneksel Türkmen kıyafetleri giyer, siyah beyaz poşusunu başından hiç eksik etmezdi. Omzuna attığı poşu zamanla onunla özdeşleşti ve yıllar boyunca Kerkük'te cesaretin simgelerinden biri olarak hafızalarda kaldı.
1: Gücüyle tanınmasına rağmen hayatını kavga üzerine kurmadı. Haksızlığa karşı durmayı ilke edindi. Zayıfın yanında yer aldı. İhtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eli sayesinde herkes ona ağa diye hitap etti. Çevikliği ve mücadele gücü nedeniyle halk arasında Perkeme lakabıyla anıldı.
0: Ahmet Ağa'nın adını ölümsüzleştiren yerlerden biri de işlettiği kahvehaneydi. Kerkük'ün en hareketli noktalarından biri olan Korya Çarşısı girişindeki bu mekan kısa zamanda şehrin buluşma merkezine dönüştü. Günün her saatinde insanlar burada bir araya geliyor, sohbet ediyor ve dönemin sanatçılarının plaklarını dinliyordu.
1: Kahvehanesi yıllar içinde birkaç kez farklı yerlere taşındı. Her yeni adresinde yine Kerkük'ün kültür ve fikir hayatının merkezi olmayı sürdürdü. Şairler, tarihçiler, askerler, yöneticiler ve halk aynı masanın etrafında buluşuyor. Kerkük'ün meseleleri konuşuluyordu. Ahmet Ağa'nın misafirperverliği bu kahveyi sıradan bir işletmenin çok ötesine taşıdı. 1941 yılında Irak'ta önemli gelişmeler yaşanırken Ahmet Ağa da ülkesinin yanında yer aldı. Reşit Ali el-Geylani hareketini destekledi. İngiliz işgaline karşı halkı direnişe teşvik etti. Maddi ve manevi imkanlarını bu mücadele için seferber etti. O günlerde Kerkük'e gelen Alman ve İtalyan pilotlarını da büyük bir misafirperverlikle karşıladı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan karşılamalar, Irak halkının bağımsızlık mücadelesine verdiği desteğin sembollerinden biri haline geldi.
0: Ancak bu tavrı Ahmet Ağa'ya ağır bir bedel ödetti. Ayaklanmanın bastırılmasının ardından İngiliz yönetimi onu tehlikeli gördü ve Irak'ın güneyindeki Fav şehrine sürgün etti. Sürgün yılları boyunca birçok siyasetçi, gazeteci ve aydınla tanıştı. Yaşadığı zorluklar onun mücadele azmini azaltmadı. Aksine hayata daha geniş bir pencereden bakmasını sağladı. Vatan sevgisi bazen cephede, bazen sürgün yollarında, bazen de dimdik ayakta duran bir yürekte kendini gösterir. Şimdi sizleri Ahmet Ağa'nın yaşadığı yılların ruhunu yansıtan bir Türkmen eli türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Kala Üskek Penceresi Bakırı Çaya. Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

0: Ahmet Ağa'nın adı yalnızca cesaretiyle değil, gönül zenginliğiyle de anılırdı. Kerkük'te kapısını çalan hiç kimse eli boş dönmezdi. İmkanı olan ihtiyaç sahipleriyle paylaşmayı hayatının bir parçası haline getirmişti.
1: Anlatılanlara göre bir gün yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için yanında getirdiği 10 dinarı Korya çarşısında kaybeder. Çaresizlik içinde ağlamaya başlar. Durumu gören Ahmet Ağa cebindeki 10 dinarı çıkarır ve kadına uzatır. Bunu bir yardım gibi göstermemek için de "Sabah çarşıda 10 dinar bulmuştum, sahibini arıyordum, çok şükür seni buldum." der. Böylece yaşlı kadının hem ihtiyacını karşılar hem de onun onurunu incitmez.
0: Ahmet Ağa'nın cömertliği dilden dile dolaşırken bir başka olay da Kerkük halkının hafızasında yer etti. Bohem şair Jean Dumo bir gün Ahmet Ağa'nın kahvesine gider. Ayrılmak istediğinde cebinde ödeme yapacak para olmadığını fark eder. Utandığı için kapıdan çıkmak yerine bahçenin çitinden atlayarak uzaklaşmaya çalışır. Ahmet Ağa onu fark eder ve yanına çağırır. "Neden kapıdan çıkmıyorsun?" diye sorar. Şair mahcup bir şekilde "İçtiğim kahvenin parasını ödeyecek param yok." cevabını verir. Ahmet Ağa cebinden bir çeyrek dinar çıkarır, şaire uzatır ve tebessüm ederek şöyle der: "İçeceğim benden, bu da yol harçlığın olsun." Bu davranış onun insan sevgisini ve ince düşüncesini anlatan en güzel hatıralardan biri olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
1: Ahmet Ağa'nın cesaretiyle ilgili anlatılan olaylarsa yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. İngiliz kuvvetleri Irak'a geldiği günlerde kendisini yenebilecek kimsenin bulunmadığını söyleyen Hintli bir güreşçi Kerkük'e gelir. Korya çarşısının ortasında yüksek sesle meydan okur. "Ahmet Ağa kimse gelsin, eğer beni yenerse ona 10 rupi vereceğim." Bu söz kısa sürede Ahmet Ağa'nın kulağına ulaşır. Hiç vakit kaybetmeden meydana gelir. Ceketini çıkarır, kollarını sıvar ve rakibinin karşısına geçer. Mücadele uzun sürmez. Tek bir hamleyle Hintli pehlivanı havaya kaldırır ve çevrede toplanan kalabalığın alkışları arasında yere savurur. Şaşkınlığa kapılan pehlivan kalabalığın arasından kaçarak gözden kaybolur. Ahmet Ağa ise kendine has kahkahasını atar ve arkasından şu sözleri söyler: "10 rupi verecekti, şampiyon nereye kayboldu?"
0: Bu olaydan sonra Kerkük'te onun cesaretini bilmeyen neredeyse kimse kalmaz. Bir başka hatıra ise işgal yıllarında yaşanır. Yakın dostlarından Abbas Vatani, İngilizlerin gittiği bir gece kulübünde otururken bir İngiliz çavuş tarafından darp edilir. Durumu öğrenen Ahmet Ağa buna sessiz kalmaz. Ertesi gün aynı kulübe gider ve İngiliz çavuşun karşısına çıkar. Önce konuşurlar, ardından kura çekmeyi teklif eder. Kura Ahmet Ağa'ya çıkar. Bir anda güçlü bir tokat indirir. İngiliz çavuş neye uğradığını şaşırır. Ahmet Ağa bu tavrıyla yalnızca arkadaşının hakkını savunmaz. İşgal altında yaşayan bir milletin onurunu da korur. Çavuş daha sonra yenilgiyi kabul eder. Ahmet Ağa'nın elini sıkar ve dostluk teklifinde bulunur. Bu olay Kerkük'te uzun yıllar cesaret örneği olarak anlatılır.
1: Ahmet Ağa'nın hayatında sporun da önemli bir yeri vardı. Özellikle futbola büyük ilgi duyuyordu. İlerleyen yaşına rağmen kendi adını taşıyan bir futbol takımı kurdu, gençlerin spor yapmasını destekledi ve bu takımın bütün masraflarını üstlendi. Onun için güçlü bir toplum, sağlıklı ve bilinçli gençlerle mümkündü. Geride kalan yıllar Ahmet Ağa'nın yalnızca güçlü bir pehlivan olmadığını gösteriyor. İnsan sevgisi, cömertliği, cesareti ve vatanına duyduğu bağlılık onu Kerkük'ün unutulmayan simalarından biri yaptı. Şimdi bu anlamlı yolculuğa kısa bir türkü molası veriyor. Sizleri Ahmet Ağa'nın kendi adını taşıyan bir Türkmenili türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Eyüp Hikmet seslendiriyor. Kerkük'te Ahmet Ağa.

0: bazı insanlar yaşadıkları döneme damga vurur. Bazıları ise aradan yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Ahmet Ağa, Kerkük halkının gönlünde işte böyle bir yer edindi. Gücüyle saygı kazandı. Merhametiyle sevildi. Vatanına olan bağlılığıyla örnek gösterildi. Hayatının ilerleyen yıllarında da toplum için çalışmayı sürdürdü. Özellikle Kerkük'teki Şehitler Mezarlığı'nın karşısında bulunan Abdi Bey Mezarlığı'nın yeniden düzenlemesine büyük katkı sağladı. Mezarlığın etrafını çevirtti, ağaçlar diktirdi, su getirtti ve cenaze namazlarının rahatça kılınabilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptırdı. Bütün bu çalışmaları kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi. Bu nedenle mezarlık uzun yıllar boyunca halk arasında Ahmet Ağa Mezarlığı adıyla anıldı.
1: Ahmet Ağa'nın spora olan ilgisi de hiç azalmadı. Futbolu çok seviyor, gençleri spor yapmaya teşvik ediyordu. Kerkük'te kurduğu Ahmet Ağa Futbol Kulübü, onun gençlere duyduğu güvenin ve geleceğe bıraktığı önemli miraslardan biri oldu. Ahmet Ağa'nın hayatına dair anlatılan her hatıra, onun karakterinin farklı bir yönünü ortaya koyuyor. Bir yanda işgalcilere karşı dimdik duran cesur bir pehlivan, diğer yanda yoksulların elinden tutan cömert bir gönül insanı. Kahvesinde ilim ve sanat sohbetlerine yer açan bir kültür dostu, gençleri spora yönlendiren bir toplum önderi. Bu özellikleri sayesinde Ahmet Ağa sadece kendi döneminin değil, sonraki nesillerin de örnek aldığı isimlerden biri haline geldi.
0: Ahmet Ağa 21 Ağustos 1969 tarihinde ebediyete irtihal etti. Vasiyeti üzerine adını taşıyan mezarlığa defnedildi. Onun vefatı Kerkük'te büyük üzüntüyle karşılandı. Çünkü Ahmet Ağa'nın ardından sadece güçlü bir pehlivan değil, ihtiyaç sahiplerine kol kanat geren, haksızlık karşısında susmayan ve şehrini her şeyden çok seven bir gönül adamı uğurlanıyordu.
1: Bugün Kerkük sokaklarında Ahmet Ağa'nın adı hala saygıyla anılıyor. Korya çarşısından geçenler onun kahvesini ve burada yaşanan hatıraları hatırlıyor. Büyükler çocuklarına cesareti anlatırken Ahmet Ağa'yı örnek gösteriyor. Yardımlaşmadan söz edilirken onun cömertliği dile getiriliyor. Çünkü bazı insanlar yaşadıkları çağın sınırlarını aşar. Yaptıkları iyilikler, gösterdikleri cesaret ve bıraktıkları iz, onları bir milletin ortak hafızası.

0: sanatına emanet eder.
1: Bugün İngiliz işgaline karşı duruşuyla, Kerkük'e duyduğu sevgiyle, yardımseverliği ve cesaretiyle gönüllerde yer edinen Ahmet Ağa'yı birlikte andık. Geride bıraktığı miras bizlere yalnızca geçmişi anlatmıyor. Birlik olmanın, haksızlık karşısında sessiz kalmamanın ve insanlara iyilikle yaklaşmanın değerini de hatırlatıyor.
0: Bu vesileyle Kerkük'ün unutulmaz simalarından Ahmet Ağa'yı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun.
0: Türkmen Elinin Sesi program ekibi olarak size Ahmet Tuzlu'nun seslendireceği bir Türkmen Eli Kerkük türküsüyle veda ediyoruz.
1: Karanfil üzer gider, yarpağın düzer gider. O yar yolun itirip inşallah bize gider.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda Melisa Durtaş Akkurt'u ağırlıyoruz. Kendisine bağlamada Mustafa Cam ve gitarda Serhat Akkurt eşlik edecek. Sevgili Melisa hoş geldin. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz stüdyomuza. Sevgili Melisa biraz kendinden bahsetmek ister misin?
1: Merhabalar, ben Melisa Akkurt. 2000 yılı İzmir doğumluyum. Aslen memleketim Kars. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı mezunuyum. Aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı tamamladım. Şu an özel bir sektörde çalışmaya devam ediyorum. Müzikten tabii ki kopmayarak. Bugün Senem Hocam'ın daveti üzerine buradayım. Çok da mutluyum. Şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederim. Türkülerimize geçebiliriz artık. Melisa Akkurt ilk olarak Ali Murtaza Topal Dede'den alınan Kahramanmaraş yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Ezelden güzelden gönlümüz geçmez.

0: Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi de Aşık Dursun Cevlani'den alınan Kars Sarıkamış yöresine ait bir türküyü Melisa Akkurt'un sesinden dinleyeceğiz. Sevmeli cananı canı gönülden.

Türkü yolculuğumuz Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Melisa Akkurt seslendiriyor. Kul olayım kalem tutan ellere.

0: teşekkür ediyorum Melisa, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sırada Aşık Veysel Çaturoğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresine ait bir uzun hava var. Melisa Akkurt seslendiriyor. Bir kökte uzamış sarmaşık gibi. Bağlı olaraksa yine Aşık Veysel Çaturoğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresine ait bir türküyü yine Melisa Akkurt'un sesinden dinleyeceğiz. Anlatmam derdimi dertsiz insana.

0: Sevgili Melisa, ağzına sağlık. Değerli arkadaşlarım, sazınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Sevgili Melisa, neler söylemek istersin?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de aynı keyfi almıştır. Başka bir programda yine görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Melisa Akkurt'un sesinden dinleyeceğimiz Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Sen ne çekersin dünya için ahuzar.
1: Sen ne çekersin dünyanın nesine.
0: Mevlidiysen aldanırsın bu dünyanın nesine. Tahtında Süleyman olsan ne koyar kesesine. Yanaşacak ıssız gemi bir gün iskelesine. Vaktında biletin kestir baş köşeye.

0: Evet, evet sevgili kıymetli TRT Türkü dinleyicilerim. Aşık Dili Ne Söyler? Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çıralı'yım. Bugün de yine sizlerle beraberiz. Allah yolunuzu, izninizi açık etsin. Kim nerede TRT Türkümüzü dinliyorsa bizden size kucak dolusu saygılar, selamlar, sevgiler olsun. Lütfen kabul buyurun efendim. Baştan beri söylediğimiz bir laf vardır. Nedir o laf? Aşık dili ne söyler? Bu aşıklar ne söyler? Bütün konumuz bu. Bu dönemki programlarımızı bölgelerimizin, Anadolu'muzun yetişen yeni gençlerini konuk ediyoruz. Onları halkımıza, insanımıza, TRT'mize kazandırmak için onları misafir ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün onlardan bir tanesi de efendim Yener Sadıkoğlu. Evet. Yener Usta hoş geldin.
1: Eyvallah ustam, sağ olun, Allah razı olsun.
0: Nasılsın, iyisin inşallah.
1: Ellerinizden öpüyoruz, sağ olun.
0: Gözlerinizden öpüyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. O zaman ne yapalım? Ben Yener'i tanıyorum, Yener Sadıkoğlu'nu. Kısacık Yener Sadıkoğlu kimdir? Kısacık doğumun, nerede doğdun? Arkasından hemen türkümüze devam ediyoruz.
1: Tabii ki ustam. Saygılar, selamlar olsun bizi dinleyen herkese. Ben Erzurum Oltu ilçesi Çatak köyünden. Orada doğdum, orada büyüdüm. Şu anda Oltu'da, ilçede oturmaktayım. İsmim Yener Sadıkoğlu. Aslında mahlasım Sadıkoğlu.
0: Çok güzel.
1: Bize Sadıklar derler, oradan aldık
0: mahlası. Çok güzel,
1: mahlası.
0: Çok güzel.
1: Aşıklar, Oltu Havzası, Aşıklar Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum şu anda.
0: Ne güzel.

0: Ya, maşallah.
1: Gayemiz bu sanata, bu kültüre bir nevi de olsa hizmet etmek.
0: Eyvallah.
1: Bir yerlere getirmek.
0: Eyvallah.
1: Şimdi ustam güzel bir divan okudu. Rahmetli Mevlid Sanı'dan.
0: Evet.
1: Mevlam geçmişlerimize rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Size de sağlık sıhhat versin inşallah.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Başımızın tacısınız.
0: Allah razı olsun.
1: Sizin tecrübelerinizden inşallah faydalanacağız.
0: İnşallah.
1: Sağ olun, var olun.
0: Çok
1: ben
0: sağ
1: de
0: olun.
1: Erzurum'u bir nevi de olsa böyle özetleyen bir türkü söyleyeyim.
0: Hay hay.
1: Kendimden.
0: Buyurun. Hemen buyurun.

0: Eyvallah sevgili Yener. Kadayıf'ın Cağ Döner'in, Kadayıf artık Erzurum'a patentlenmiş. Cağ Döner patentlenmiş. Herhalde Ultu'ya patentlendi.
1: Tabii.
0: Döner. Teşekkür ederim. Çok da güzel örmüşsün. Ağzına gönlüne sağlık olsun. Efendim hani Aşık Veysel çok enteresan bir şey söyler. Der ki türkü söyler, türküler türkü söyler. Her millet kendisini, Türkler de türkü söyler
1: ya.
0: Der. Şimdi sen de Erzurumlu olarak Erzurum'u methetmiştin. Gönlüne sağlık olsun.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ediyorum. Feyzin artsın Cenab-ı Allah. Evet buyurun ikinci türkümüzü ne söylersiniz? Devam edin.

0: Evet ustam.
1: Çok sağ ol canım benim. Bekledim ki sara gönlüm yarayı. Efendim, melhem değil, buzu bastı neyleyim. Çok sağ ol. Gönlüne sağlık olsun. Çok güzel örmüşsün. Çok tebrik ediyorum. Sağ olasın. Allah işini rast getirsin. O zaman bu güzel türkülerinden hele bir sene daha söyle bakalım. Şimdi, veya havalandır bakalım.
0: Evet. Buyur. Şimdi ustam, sizlere tabii ki saygılarımız sonsuz.
1: Eyvallah. Allah razı olsun.
0: Ustalarımız olmasa biz de olmayız Allah'ın izniyle. Ben özellikle kendi eserlerimi söylemeye çalışıyorum. Bir ben yenilik güzel olsun. En azından bilsinler ki bir şeyler yapanlar da var bu ustaların.
1: Çok
0: ardı güzel sıra.
1: Çok
0: yazan,
1: doğru,
0: söyleyen. O açıdan kendi eserlerime ağırlık veriyorum.
1: Çok doğru.
0: Hem de siz de analiz yapmış oluyorsunuz.
1: Çok
0: bu
1: doğru
0: arada.
1: Haydi bakalım. Allah feyzini artırsın. Çok evet güzel.

0: Çok sağ ol Yener'ciğim. Gerçekten güzel. Bu bir halaydı.
1: Evet.
0: Tabii ki zaten başı bu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel türküler söyledin. İnşallah senden daha çeşitli türküler bekliyorum.
1: Allah izin versin.
0: Söyleyeceksin inşallah. Yolun bahtın açık olsun. Zamanımız yaklaşıyor. O zaman hele bir türkü daha telle görek. Bakalım arkasından ne gelecek. Buyurun.

0: Yenerciğim sağ olasın canım benim.
1: Size sağ olun değerli.
0: Gönlümden şu geliyor, açık söyleyeyim. Ben diyorum ben bir şey söylemeyeyim, hep sana söyleteyim.
1: Eyvallah.
0: Çok da güzel söylüyorsun. İnşallah ilerisinde daha güzel. Şimdi sevgili Yener, bu sanat sözlü kültürle gelir. Usta çırak ilişkisiyle gelmiştir. Kesinlikle. Yani daha doğrusu öğretmensiz talebe olmaz. Hatta eskilerin deyimiyle mürşitsiz mürit olmaz.
1: Tabii ki.
0: Böyle bir kimselerden öğrendiğin kimseler oldu mu, yoksa umumi olarak mı efendim bu sanatı öğrendin?
1: Şimdi benimki başta bir gönül meselesi. Çok gönül verdiğim için.
0: O belli,
1: için.
0: O belli.
1: İkincisi de asıl feyiz aldığım Aşık Mevlisani'ydi. Çok eyvallah, feyiz alırdım ondan. Ama eyvallah, sizin gibi değerli ustalardan da tabii ki örnekler çok almışımdır.
0: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ne mutlu. Bir şeyi tavsiye etmemde inşallah sakınca görmüyorum.
1: Estağfurullah.
0: Ustaları buyurun, söyleyin. Yani insanlar geçmişini söylerse gelecek de onu anlatır.
1: Kesinlikle.
0: Diye bir deyim vardır. Çok güzel şeyler söyledin. Seni teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Senden bir türkü daha dinleyeyim. Sanıyorum ki vaktimiz de geldi.
1: Eyvallah.
0: Efendim bir bakalım böyle, ondan sonra ben de vedamı yapayım.

0: Vatana canımız kurban.
1: Hele de böyle
0: büyük, bir başarı. Büyük önder söz konusu vatan oldu mu gerisi teferruattır diyor Yener. Onun için biz vatanımızı seviyoruz. Allah bu millete zeval vermesin. Devletimize, milletimize iyilik ihsan eylesin. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Barış içinde, beraberlik içinde.
1: Güzel.
0: Birbirimizi severek yaşamaktan başka çaremiz yoktur. Ağzına gönlüne sağlık olsun sevgili Yener. Çok mutlu ettin beni. Teşekkür ediyorum. Programımızın da sonuna geldik.
1: Eyvallah. Sağ olun.
0: Gayet keyif aldım senin söyleşinden. Efendim, Aşık Dili Ne Söyler programının yapımcısı Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan sunan ben sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağıyım. Tekrarlıyorum, kim nerede TRT Türk'ümüzü dinliyorsa bizden ona dolu dolu saygılar, sevgiler olsun. Tekerinize taş değmesin arkadaşlar. Herkes yaşasın ki hani insanı yaşat ki devlet yaşasın.
1: Evet.
0: Herkes yaşayacak ki efendim biz de yaşayalım. O zaman ben de bir iki dörtlükle programımızı kapatmış olalım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İkinin harman olduğu, emeğin aşa dönüştüğü topraklardan sesleniyoruz. TRT Çukurova Radyosu'nun hazırladığı Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in İsmet Koçkar'dan derlediği ağrı türküsüyle başlıyoruz. Gülay Özer sizlerle. Konma bülbül, konma nergis dalına.

Muzaffer Sarısözen'in Aşık Dursun Cevlali'den derlediği Kars türküsünü Şerife Hatun'dan dinliyoruz. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar diye.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsüyle Hayal Has sizlerle. Bir gün başım alır çıkar giderim, bana dağlar olsun ildeyim.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan Can'dan derlediği Çukurova türküsünü Münevver Özdemir söylüyor. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mehmet Kara'dan derlediği Kahramanmaraş türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Gökte uçan huma kuşu ne bilir dalın kıymetini?

Kadri Kars'a ait Muş türküsünü Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

Hüseyin Yaltır'a ait olan güzel türkümüzde Aysun Gültekin sizlerle. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın dostlar belden aşağıya.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Türkü Evi programıyla radyolarınızdayız. Efendim TRT Türkü'den, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sizlere sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derken bizleri yurdumuzun dört bucağından dinleyen siz değerli dinleyenlerimiz saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu akşam orkestramızda kimler var? Hemen sizlere onları takdim edeyim. Grup şefi Meyde Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bizlere eşlik edecekler. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı. Sizlere birbirinden güzel eserleri bu akşam seslendirmeye çalışacağım. Efendim devam ediyoruz. İlk olarak güzel bir türküyle başladık. Giresun'dan bir türkü. Kaynak kişi Katip Şadi. Ne dedik efendim? Mektup yazdım, acele dedik. Tabii ki Giresun deyince, Görele deyince akla gelen usta isimlerden olan Katip Şadi'yi anmış olduk. Kendisine de rahmet dileyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Rize Hemşin'deyiz. Ne diyeceğiz? Haydi gidelim haydi, nani nani, oy oy oy diyoruz. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli orkestramıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir Rize Hemşin türküsü seslendirdik. Şimdi yöremizi değiştireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Kayseri'ye gideceğiz. Ne diyeceğiz? Aşağıdan gelir hozalı gelin diyoruz. Türkümüzü Emin Aldemir, Halil Sapmaz'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Kayseri'ye uzandık. Şimdi ise Diyarbakır'a gideceğiz. Hareketleniyoruz. Ne diyeceğiz? Karanfil eken bilir diyoruz türkümüzü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Celal Güzel Ses'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum birbirinden değerli orkestramıza. Harikasınız. Evet, Cumali bugün gününde. Coştun Cumali'cim, ellerine sağlık. Tabii ki tüm orkestramıza da teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer yine Karadeniz'e uzanacağız, Maçka'ya gideceğiz. Sabahtan kalkar kızlar, bakayılar aynaya, geyindi kuşandiler de, gidecekler yaylaya diyeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher derlemiş, kaynak kişi de kendisi. Buyurun.

Teşekkürler, güzel bir Maçka türküsüyle sizlere seslenmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Karadeniz türküleriyle devam ediyoruz. Sırada kendi memleketim olan Rize'ye gideceğiz. Hareketleneceğiz biraz sevgili dinleyenler. Türkü de yurumsa başındaki dua, kız niye ağlayısın, anan kesilsin sadeceğiz. Türkümüzü Cemile Cevher, Hasan Sözeri'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Hareketlendik. Güzel bir Rize türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Anan kesiyorsun sağ dedik. Tabii ki bu bizim yörede kullanılan bir şey. Yani anan sana kurban olsun demek istiyor. Analarımız, benim anam da bana çok derdi onu. Buradan selam olsun. Şu an beni dinliyorlar. Ellerinden öpüyorum annemin, babamın, akrabalarımın. Bizi dinleyen tüm dostlara, dinleyenlere de selamlarımızı göndermiş olalım bir kez daha. Evet, şimdi yöremizi değiştiriyoruz. Muğla yöresine gideceğiz. Güzel bir türkü, hepimizin kulağında olan bir türkü. Ormancı diyeceğiz. Çıktım Belen kahvesine, baktım havaya. Türkümüzü Hamdi Özbay derlemiş. Buyurunuz.

0: Ellerine
1: Teşekkür ederim,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Harikasınız. Evet efendim, devam ediyoruz. Sivas'a uzanacağız yine. Güzel bir eser sizler için seslendireceğiz. Bağdı Sabah Selam Söyle Uyarı diyeceğiz. Türkümüzü Yıldıray Çınar, Ali Coşkun'dan derlemiş. Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum sevgili orkestramıza. Evet Cumali Kalkan.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam mızrabını iyi öttürdün kardeşim.

Teşekkür ediyorum. Efendim bu türkü gerçekten Yıldıray Çınar'la özdeşleşmiş bir türkü. Ben de ondan dinlerdim kendisinden. Rahmetle analım kendisini. Ruhu şad olsun. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ordu yöresindeyiz. Altavandan belleri diyeceğiz. Türkümüzü Muzaffer Sarı Süzen, kemençeci Ahmet Özkan ve İbrahim Kurtul'dan derlemiş. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz yöresinden devam ediyoruz. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Kız sana demedim mi var Ayva'da karınca diyoruz. Türkümüzü Şenel ön aldı. Koryanalı Hüseyin'den derlemiş. Buyurun sevgili Umut Ayvaz kemençesiyle bize eşlik ediyor.

Teşekkür ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Türkü yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş tabii ki sona yaklaşıyoruz. Birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmeye devam ediyoruz. Efendim yöremizi değiştiriyoruz. Erzincan'a gideceğiz. Bir güzelin aşığı Erenler diyoruz. Kaynak kişi Davut Sulari, türkümüzü Zafer Gündoğdu notaya almış. Buyurun.

Teşekkürler sevgili orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Bu sefer Şanlıurfa'ya uzanacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hangi türküyü okuyacağız sizler için? Arap atı gibi sallar başını diyeceğiz. Türkümüzü TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Müdürlüğü, yöre ekibinden derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Şanlıurfa türküsü seslendirmiş olduk sizler için. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet, bu programı sevgili dinleyenlerimiz gece 01'den sonra da tekrarını dinleyebilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Evet. Yine programımıza bir Karadeniz havasıyla devam edeceğiz. Kırandan aşan aydır, bin doğum sarı taydır. Bir gün görmesem yarı, sanırım 14 aydır diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Türkü Evi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, Mayday grup şefimiz Yaşar Taner, bağlamada Cumali Kalkan, kemanede Burhan Elmas, kemençede Umut Ayvaz, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Özcan Gök bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kerem Bulut, ton maisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve ben mikrofonda Hüseyin Balcı sizlere elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim son olarak bir hareketli türküyle veda edeceğiz sizlere. Ne diyeceğiz? Horon edelim, horon diyeceğiz. Hareketleneceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Başka bir Türkü Evi programında eğer bir mani olmazsa bizler yine burada olacağız. O zamana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.